Qadirlik dostlar, bu sahibimizdə 3 bor xəbərdə qıtınlarda buludu. Dövlət davalanış kapalati idarəsi yıqında 40 türküm davalaş mülazimiti baha türini turğuzuş görsətmizi və 13 qarar çüşəndürüş yetəkçilik qilish boyunca cəmlənən məzmunni elan qılıb davalaş aparatları, tibbi xadimlar və alaqadar xadimlarının çüşürüb paydalanışı üçün təminlədi. İgilnişçe davalash mulazimati bahaturi davalash apparatları kesel görüş, perviş kılış, operasiya kılış, tekşürüş, tekşürüp sınaş qatarlıq türlük davalash mulazimati bilen təminligende haqq aladığan baha hesaplaş bölükken. Dövlət davalanış kapalati idarisi bahaturini bir tutaş qilipleştirişini davalash mulazimati baha ıslahatını çoğunqurlaştırışının muhim vazifesi kılıp tür turguzuş görsetmesini Türkümge, Türkü ayırıp tüzüp tarqatdı. Hazır tüzüş hizmeti umumyüzlük tamamlandı. Memleket boyunca davalaş mulazimeti haqqı eliş bir ölçemini kütüb aldı. Yakında Adem kendik Oraliq madde qo'li hujayrasining kelish manbasi bo'lgan tashqi ajratma tanchisini kliniklik tadqiq qilish boshqurish qoidasining kollektiv o'lchimi Urumchida e'lon qilindi. Bu davlat ishchidagi qo'li hujayra sohasidagi odam kindik oraliq madde qo'li hujayrasi kelish manbasi bo'lgan tashqi ajratma tanchining kliniklik tadqiq qilishning butun jarayonini qoplagan tunji kollektiv ölçem bulup bu yıl 8. ayının 15. günüden başlap yolu koyuldu. Yakında Abdonom Rayonluk Halk Doktorhanesi başçılıkıdaki devletin muhim pen tekniki məxsus türü Şincan yürek meni kan tomur metabolizmi sozulma keselliklerinin rəqəmlik əqli iqtidarlaştırıp başqırış teknikisini toplaştırış və Bingtuan bilan yerlik hamkorlashib oldini elish davolash yangi sistema qurilishi va ulgu ko'rsatib umumlashtirish turi Urumchida boshlandi. Bu Xinjiangning sahiya sog'lomlik sohasida tunchi qitim boshlamchilik bilan davlatning muhim pan texnika maxsus turlarini ustiga elish hisoblanadi. Bu turda Xinjiangdagi yurak mengi qon tomir metabolizm xarakterlik kasalliklari ko'p ko'riladigan oldini elish tizginlash besimi ig'ir bo'lishdek reallikqa qarata Bingtuan bilan yerlikning davolash to'siqini yechib asosiy qatlam davolash apparatlarini

ülke avtonom rayon derecelik akıl çoğun mingini işiltiş imkaniyetine ege kılıp, rakamlık akli iktidarlaştırış arkalık sozulma keselliklerinin olduğunu eliş tizginleşke küç koşup, davalaş hizmetinin muhim noktasını kesel davalaştın keselinin olduğunu elişka yetkidi.

Birinchi, mahalla uy-joy munosabati shirkatiga yovu o'chiblarni tozalashni inkas qilish. O'zining hovlisi, o'ltiroq rayonining ichki sirti, ko'cha, yo'l bo'yidagi sezgirlikni oshirgan o'chiblarni bayqaganda maysi bosqichidan foydalanib yo'lvassa bo'ladi. Agar ommaviy rayonda tutash ketgan yovu o'chiblar bayqalsa, mahalla uy-joy munosabati shirkatiga inkas qilib, markazlik tozalasa bo'ladi. İkinci, gülçeğinden agahlandırışka qarap, müddetten burun doktorunun körsetmesi boyunca doğru içiş. Gülçeğinin yukarı pəllisi de, sırtkı çıkıştın burun sezgörlükni paydaqılğıcı gülçeğinin koyuqlıqıdın aldın signal berişke dikkat kılış gerek. Gülçeğinin koyuqlıqı adatta saat 10'dan 16'ce bolsa nisbeten yukarı boludu. Ziyadı sezgör kişiler uzun vaqt sırtta hareket kılışını azaytıp, ışık derecelerini itiş gerek. Sırtkı çıkanda maska, köz asraş aynıki takış, amal bar uzun yenlik kiyim kiyiş. Öğe kayıtkandın kiyin, yüz burun boşluğunu vaxtada yuyup, çapınını almıştırış gerek.

Gülçin'a ziyade sezgürlük tarihi barlar çıdap yürmezdi ki. Bir iki hafta burun gayri normal inkas bölümüne berip kesel körsetişi. Doktorunun körsetmesi boyunca aldığını eliş doğrusu işiltişi gerek. Üçüncü, immunitet gücünü aşırdığın yemekliklerini köperek yap, uykuğa kapaletlik kılış. Tərkibi de vitamin C mol bolgan yeni meyve köktatlarını. Tərkibi de əla sifatlik aksıl mol bolgan çoğunkur deniz beyliklerini köperek yiyiş tavsiye kılınadı. Bu immunitet alıtını turaklaştırıp, ziyade sezgürlükünü yeniklitişki paydalıq. Tatlıq yemeklik, yağda etildirip pişirilgan yemeklik, təmi açıq yemekliklerini az yiyip, bedendeki yallıqılınışının iğirlişip ketişedin saklanış gerek. Şunun bilen bile amal bar saat birden burun uxlap, yeterlik uxlaşqa kapaletlik kılıp, kayfiyatının muqimliğini saklap, təşvişleniş, çarçaşını azaytış gerek. Turmuş alıtı kançı muqim bolsa, immunitet küçünü şünçe turaklaştırıp, ziyade sezgürlüklerin kuzguluş nisbiti ve iğirlik dərecesini tövallatkılı buludu. Hakiki ot otaş addi, kopallık bilen çeçini çürü etiş emez. Belki ilmi usulda ot otaştır. Çeçekleştin burun ot otaş çoğum gülçeniğe ziyade sezgür yavu ot çöpler çeçekleştin burun elip birleş gerek. Ziyade sezgürleştirgüçi ösümlükler merkezlik tarqalgan rayonlarga karta her yili 2-3 qetim qaratmalı qalda ot çöplerini orup yokatkanda onun çeçekleşi, meyvelişi ve tarqilişini ünümlük tosqalı buludu. Sezgürlükni kontrol qiliş ünümi nahayti körnerlik buludu. Gülçeni uçup bolganda andın kol selip tazılısa ünümi nacar bulubla kalmay, yana gülçeni emmi yerge uçup getidu. Bırak, pekat en yukarı pallegi yetmisila tazılaşının yanılı kammete buludu. Hiç bolmaganda uruknan pişişi ve tarqilişini kontrol qılgılı buludu. Meşgulat kılganda seher, keçkurun, şamal küçü aciz vaqtta ot otaydıqallar maska, köz astraş eyniki takıveriş gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçla terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bağımız?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.

0: Ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, qatnaş qaydısıya anlıq rəayət qılın.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis Şəbəs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəmə üçün 9-cu aydan başlayıb paypaq geyib uxlaş kerak degan məzmun diqqətlərdə bulundu. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan sağlamlık adli hareketi. Keşt uxluğanda bir cüp, kan, paxta, bir rahatlik, nepis paypaq giyiş, tar paypaq giymeslik. 9-cu ayda gecede temperatura tövelleydu. Put, bedenin ahırkı uçı bulup, temperatura asıldılla yadroluk orundun töven. Kan ayılınışı astı bulgaçka asalla soğuk ötüp kalıdu. Paypaq giyip uxluğanda putnun temperaturasını saqlap, ahırki uçlarının kan ayılınışını ilgiri sürüp, bütün bedenini teximu azadı qilip, çoğunqur uyquğa kirişkili buludu. Kan nepis paxt paypaq uşkini boğıv almaydı. Kan ayılınışqa təsir yetküzmeydi. Bir keç keysimu dimi qes kılmaydı. Bir cöp kan nepis paxt paypaq tayarlap, məxsus uxluğanda kiyin. Kündüzü giydiğen qeylin paypaq ya ki tar paypaqını kiymen. Uxlaştın burun, putunuzni yuyup, sürtüp kurutkandın giyin, paypaq giyip, yetip uxlan. Eğer putunuz ısıp ketkende kes kılsınız, putunuzni yutkandan çıkırıp, ısıqlık tarqasınız boludu. Lekin paypaqni devamlı giyiverin. Bugün paypaq giyip uxlan, putunuz ısısa, teximu tez uxlayalaysız.
4: Hürmetli radyo anlayıcılar, Çinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımızla. Etigenlik haberle programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 31. günü, Düşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 7. ayının 19. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayon şehir yenilash hizmetini şaraiti karab alğı sürüp, yaşaşka, kesip bilen şugullanışka bab kelidigan zamanıvi xalık şehrinin xalık turmuşu baxt saadetinin yeni yögüm resmini üzleksiz sızıp çıkmakta.
2: Avtonom rayondaki pen tetkikat hadimleri uzun yıl izdenip, texnika qiyin ötkiligen hucum kılıp, şorluk yerde kök siğizni muvaffaqiyetlik yetiştirdi.
1: Ürümçi şehri kök asmanını qoğdayış cengi boyunca köktürlük məksus hərketini kanat yaydırıp, oldunki yerim yılda mohit, hava süpütini mokum yakşılınışkı yüzlendirdi.
2: Cengcün Miao Nom Tömür yolunun köpeytip yasalgan ikinci liniye kuruluşriki 10,000 tonnalık növetçi poizni kütüveliş yolgı seliş iktidarını hazırlagan Tunci Vokzal resmi yürüştürüldü.
1: Avtonom rayonunun köplügen caylardaki kütüphanılar, ammavi medeniyet mulazimeti teminatının derecesini sicil östürüp, universal medeniyet istikamı berpa kıldı.
2: Devlet şiriki uzun liniyelik sayahat sicil canlanıp, Şinjan alkışlanan menzilgah tizimlikine mukim birinci orunda oturdu. Emde haberler anlala.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musafiye yetekçilik kılaylı sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kameri. Şehir, zaman yolaştırış kuruluşunun mühim vasitesi. Halkının bahtlik turmuşunun mühim boşluğu. Baş Şuji Xi Jinping, şehir yenilaştaki türlü hizmetlerini çoğunluğu inçke puhtu işlep, ammının erişiş duyğusu, bahtı duyğusu, beyhatarlık duyğusunu üzüleksiz küçeytiş kerek deyip görsetti. Şinjan, şehir yenilaştaki türlü hizmetlerini şaraitigi karab algı sürüp, yaşaşka, kesip bilen şugullanışkı bab kelidigan zamanıvi xalık şehrinin xalık turmuşu baxt saadetinin yeni yögüm resmini üzleksiz sızıp çıkmakta. Hazır sayahatçılık besikmez geli. Ürümçi şehrinin Tian Shan rayonundaki Şinjan milletler koçista sayahatçı naiti köp. Köp yıl cimcitlikki çökken Konu Koç rayonu inçki özgertli kendinkin yepyeni tüske kirip fotosuret eveskarlarının menziri tartış noktasına aylandı. Fotosuret eveskarı Min Yüçyan mundak dedi. Şinjan milletler koçisi özgertli kendinkin bazı içilgan Van Kong aşkanıla daka kılıç sennet noktaları icadiyetimizge kolaylık yarattı. Şinjan milletler koçisi 2001 yılı seylangan. Özgertişten ilgili Koçu rayonunun esliyası kona yürüyüşlük funksiyası kalak edi. 2025 yılı 9. ayda bu yerden işçi ve sırtı sistemilik yenilandı. Enenevi koçula remont kılındı. Su çıkırış yolu, evrez yolu yenilandı. Gayri maddi medeniyet mirası, kol hüner boyumu yasaş, halık örüp adetini namayan kılıç katarlık, kesip halatı kir güzeldi. Ürümçari Tian Shan rayonluk kuruluşunu Universal Başkuruş Mülazmet Merkezi'nin mağın modeli Shin Changhao mündak dedi. Halıkı kolaylık yürüyüşlük esliyelerini mas kademde mükemmelleştirdik. Saudigarlarının ticareti ve etraftaki ammının kündelik turmuş ihtiyacına tam ehmiyet verdik. Özgertiş devamında medeniyet sayahatçılık kesbalatı yolu koyulup ve mehman sarayı geçilip bikar turgan binanı canlandırışının yeni yolu geçildi. Şinjan Garbi Rayun Yintay Kuruluş Guruyi, Şinjan Milletler Koçisi Şehir Yenilaş, Bikar Turgan Binanı Canlandırış Türünün Mesuli, Kutluk Toğluk mundak dedi. İkinci kıvvetinin üstündeki kıvvetlerde 580 netçi yatak, 1100'den artık karavat ve 5 mihman sarayı içip Ardoço rayonunun sayacı kütüviliş iktidarını aşırdık. Şinjan milletler koçisi türünün ticaretki mesul hadimi Lu Yunisha kiyinki kademdeki terakya doğrusu da tohtılıp mıdak dedi. Чоң базардың соды кәсіп алыты білән маслышып, херидарла өтішіп тұрышыны шықашырып, жәнобы мейданны адды сұртқы сорындың милләтлер көтісінің херидар топлыныш, тарқылыш түгініге, шәр алысы сая әчілі дәм алыдыған, дақа қылыдыған еңі орынға айландырымыз. Үрімчі шәрі бұл ел шәр еңілаш ноқтылық түрдің 60-ні елгі қойып, қоғдаш, варыслық қылыш, сүптіні өстіріп өзгертіш. Чекіп, селіштіні ібарат үш қыл ұпсылыны қолынып, шәрінің бошлықыны әлалаштырыш, функциясыны мөкеммәлләштіріш, мәдәния томырны давамлаштырыш құтүрдікі болып, шәрінің олтырақлышы сүптіні, омум юзлік өстірішіні пилалады. Коны Кочи районыны жалландырыш шәһәр тарахиятының әсли әрекәтләндергүч күчене козгатты дийелсе. Мәһәллә амови мулазымытыны гәрәләштерүш халыкның бәхт саадат асасыны пухтылыды дийешке болады. Qashqar shahri xalq shahri ideyasini yetakchi qilib, ko'na o'ltiroq rayonlarni kichik doirada o'zgartirish, mahalla mulozimatini cho'ng yuksaltirishni muqim olg'a surib, hamma yoshdagilarga mos keladigan yashashga, kasb bilan shug'ullanishga bob keladigan baxtlik yurt makonni ko'ngil qo'yib barpo qildi. Qashqar shahri Sharqi ko'l ko'cha boshqarmasi Shin Shin Toqumuchilik zavodi mahallasining partiya a'zolari amma mulozimat markazida yepyangi 3 qavatlik mulozimat binosi ozoda yoriq bo'lib, har qaysi yoshdagilarga mos keladigan funksiya bo'yicha qavatlarga bo'lib o'rinlashtirildi. 1-chi qavati yashanganlar g'izolanish va asosiy kasalliklarni ko'rsatish rayoni. 2-chi qavati avvallik beqish, fanni umumlashtirish, madaniyat tantarbiya mulozimat rayoni. 3-чи қабыты техника маһарат өгетеш, іш қорылышқы ярдым береш, йөләш ва мәхәлле ишләрне кеңешеш районы қылды. Һәр милләт аммысы мәхәллесендә қолайлык, йыкышлык, аммави мулазиматтан бәһримән булды. Аһала Ниҗат Имин әтрафтык өзгәрешләрне ис кылды. У мондак диде. Яшанганлар бу ярда тамак яйды, арам алыды. Без мо балаларны элеп килеп китап оқыймыз, арам алабыз. Qashqar shahri Sharqi ko'l ko'cha boshqarmasi Shin Shin to'qimichilik zavodi mahallasi partiya bosh yachekisining shujesi Mafu Jun mundaq dedi. Mahallaning mulozimat va yurishlik asliyajatiki kamtuklikini to'liqlab, aholining ehtiyojini mahalladilar qandurdik. Hozirgacha Qashqar shahri 407 ta ko'ni o'ltiroq rayonni o'zgartirdi.

0: تب 120 مىڭغا يېقىن ئائىلىگە نەپ يەتكۈزدى. قەشقەر شەھەرلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش ئىدارىسى نۇقتىلىق تۇر قۇرۇلۇشى مەركىزىنىڭ كادىرى شۇ چاۋچىن مۇنداق دېدى: ياخشىلاش قۇرۇلۇشىنى تاماملاپ، تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىشنى سىجىل ياخشى تۇتۇپ، ئولتۇراق رايونلارنى باشقۇرۇشنىڭ ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمى بەرپا قىلىپ، كونا ئولتۇراق رايونلارنىڭ سۈپىتىنى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈرىمىز. شىنجاڭ بۇ يىل ياخشى ئۆي قۇرۇلۇشنى ئالغا سۈرۈشتىن شەھەر بازارلاردىكى كونا ئولتۇراق رايونلارنى ئۆزگەرتىشكە سىجىل تۈرتكە بولۇشقىچە مۇكەممەل مەھەللە مۇھىتى بەرپا قىلىشتىن كونا كوچا رايونى، كونا زاۋۇت رايونىنى ئۆزگەرتىشكىچە بولغان جەرياندا 21 شەھەردە شەھەر تەكشۈرۈشنى ئومۇمىي يۈزلۈك قانات يايدۇرۇپ، شەھەر يېڭىلاش تۈردىن 220-نى يولغا قويدى. ئىجادىي ياشاشقا باب گۈزەل ئەۋرىشىم مەدەنىي ئاقىل زامانىۋى بولغان خەلق شەھەرلىرى ئاممىنىڭ بەختلىك تۇرمۇشىغا تىرەك بولماقتا.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز 8 ئاينىڭ 29 كۈنى شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونىدىكى مۇناسىۋەتلىك كارخانىلاردا كەسىپ تەرەققىياتى چوڭ چوڭ تۈرلەرنى مەبلەغ سېلىپ قۇرۇش، قوش كاربون خىزمىتى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. نەق مەيداندا ئىش بېجىرىپ، كارخانىلارنىڭ ئارزۇ تەلىپىنى ماسلاشتۇرۇپ ھەل قىلدى. Партия Мәркәзи комитеты Гоуяннын тәдбир орынлаштырмасын чөңкүр изчиллаштырып ва әмәлиләштырып, яңа тараҡҡият идеясы ва яңа дәврдәге партияның Шинҗаңны идар кылыш тәдбирен тулыҡ дәлҗайыда умум юзлык изчиллаштырып, автоном районлык партия комитетының тәлибиге асасан, нишанны көзләп, бесимне ашырып, җасарат белән илгәрләп, асасны пухтылаш, артыкчылыкны җари кылдырыш, кемтүклекне тулыклашка күчәп, автоном район икътисадының яңгыланышы, әлалышы, яхшылынышы төрткә булышка техмо зур төппе кушыш керек дип тәэкидләде. Erkin Tuniyaz, Yihua Kançılık Şirketi Wu Seyven Üstü Ucuk 1. Kömür Kenada işlep çıkırış, ticaret, sırtkı tuşuş iktidarı, akıl kan kuruluşu katarlıq əhvallarını ilgiledi. Karxananın tərəqiyyat işençini çıngıtıp, işlep çıkırış iktidarını ilmi kozgatıp, akıllaştırış, tövən karbonlaştırış, yeşillaştırış cihette tırışıp ülge körüstüp, dövlət işi de aldınqı qatarda turadığan zaman ve akıl kömürkanı tez bərpa qilishini ümit qildi. Erkin Tuniyaz, Dünhua Yeşil Karbon Texnikisi şirketinin yılığa 150 000 tonna karbon tüt oksit yığıvelip suyuqlandırış türü. Gotay Xinhua şirketinin karbon tüt oksitini yığıvelip birikme metil alkohol eliş türü nəx meydanıda pentatqiqat aparatları bilen udul işini yanımı küçəyitip, texnika liniyası məhsulat orun bekitmesini yanımı aydınlaştırıp, karbon tüt oksit yığıveliş işletiş texnikisi da pentatqiqat ötkiliğe ucum kiliş, əməliyleştirip aylandırış, kolun işini kenaytişke türtkü bolup, karbondan ibarat yükni baylıqqa texmu yaxşı aylandırıp, kuş karbon nişanını əməliyleştirişke yeni yol içiş gerek deyip təkliri. Erkin Tuniyaz, Şincan Şennin Ximiya Sanayeti Çeklik Şirketinin yılğa 800 000 tonluq kömürdün olifin eliş türü. Şincan Dongming Sulyao Sujiao Çeklik Şirketinin yılğa 800 000 tonluq kömürdün olifin eliş türü meydanı da təkşürüp tətqiq qildi. Nəx meydanda əydəkçilik qilib məsələlərini həl qildi. O, növətdə, kömürdün olefin eliş türü tənərq cəhətdə roşən əvzərlikə iqə, tür qurlişi sürəti, süpti və bixətərlikini bir tutaş, yaxşı pilallab, türni baldur işləb çıxışqı kirişdürüş, baldur ünüm yartışqa türtkü boluş gerəkdə təkləri. Alaqdar tarmaqlarının amil kapalıdını küçəyitib, təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib mülazimət qılıb, boğuq nuqta, qiyin nuqta məsələlərini yaxşı həl qılışıqa həydəkçilik qıldı. Erkin Tuniyaz, Şərqi Cunqar işləb çıxırış bilən oq tüşünü yoğurub, pəntexnikda yeğinlik yaratış rayonada karbon muhtarını ölçəş xizmətini təkşürüb tətqiq qıldı. Көп энергияны юғырып, еңлік ярытыш арылық сынақ базысыда Бағчы районадегі нұқтылық карханаларының ішлеп чықырыш, оқтыш, тәтқиқат әмкарлықыда өткелге ұжым қылышыны чоңқырлаштырыш әхвалыны аңлады. U kömürdün pakiz, yuqri ünümde paydalanışını çöredep, karbon miqtarını ölçeş mulazmet iqtidarını aşırıp, döltümüzde aldımqi qatarda turudgan ali mektep ve pen tetkikat orulları bilen hemkarlaşıp, ötkelge hucum kılışını çoğunqırlaştırıp, teximu köp icadi neticini emeliyleştirip, aylandırışqa türtkü boluş gerek dep körsetti. Erkin Tuniyaz, təkşürüb tətqiq qiliş davamıda Sancı Xuyzu Abdonum Oblasti Şərqi Cunqar İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonunun məsulları qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. O, munularını təkliri. Sancı Oblasti nişan vəzibini közləb, kiriş nöqtisini dəl tepib, tərəqiyyatki qiyin məsələlərini yenilik yaratış təpəkkuri və ıslah qiliş cəsarıdı bilən həl qilişi. Kömür ximiya sanayidi, yeni material qatarlıq əvzəl kəsiblərini əlalaşdırıb, küçəydib, yenicə sanayətləşdirişgə süni əqil arqılıq quvvət qoşub, kəsibnin tipini yeşil, tövən karbonluq qılıb özgərtişgə türtkü bolışı. Diqqətni xəliq turmuşuqa mərkəzləşdirib, tərəqiyyatni ilgirə sürüb, yezi iqliki yeza, dehqallar xizmətini həqiqi yaxşı tutub, texmu köp amının kirimini köpəydib, beyişiqa türtkü bolışı. Toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde köristiş ögünüş terbiyesine birleştirip, merkezinin közetişi, iqtisadi teptişliki, ekologiyelik muhit koğdaş nazaretçiliki de kayıtma inkas kılıngan meselelerini tüzetiş hizmetini puhta yakşı işlep, mesuliyetini zimmigi ilişini küçe edip, bihaterlik töven çekini puhta saklap, bihater işlep çıkırış katarlıq noktalıq sahelerde, xevip xeter, yoşurun xevipnin küçep aldını elip ve uni tugatib yaxshi taraqqiyot muhiti yaratishi kerak.
0: Stansiyamiz xabari. Xinjiangdagi fan tadqiqot xodimlari uzun yil izlanib, texniki qiyin o'tkiligi hujum qilib, sho'rliq yerda ko'k seg'izni muvaffaqiyatlik yetishtirdi. Hamda yovo uruq plazm boyligini bir-birlab tanlashdan sanoatlashtirib, kauchuk ayirishqichi bo'lgan butun zanjirni bo'sish hosil qildi. Hozir ko'k seg'iz yig'ish mazgiliga kirdi. Abdonim rayonlik yezigilik fanlar akademiyasining Urumchi noyasidagi ko'k seg'iz tajriba bazasida 60 mo yerdagi ko'k seg'iz yig'ilgandan keyin kauchuk ayirish uchun ishlab chiqarish liniyasiga yetkazilyapti. Abdonim rayonlik yezigilik fanlar akademiyasi ziroat tadqiqot o'rni ko'k seg'iz tema guruhining a'zosi Wang Weiping muxbirga mundaq dedi. Ko'k seg'iz o'stirishda bultirqi bir yopiqda 4 qurdin Hazır bir yopuqta 6 qur östürüş endisiyi özgertdik. Bu yıl küzlik terilguda kök seğiz östürüş kölümünü kengaytip, yana 200 mo yerge terip, osulun aşırıp, ülgü körüstüp, umumlaştırmız. Tabii kauçuk, 4 çoğun sanayet ham materialının biri. Devletimizden kauçuk bilen özünü təmirleş nisbeti 15% ki yetme geçge, uzak müddet importı tayinip kelgen idi. Dünyada kauçuk çıkıdığan üç çoğun ziraatının biri bolgan kök seğiz, devletimizde kem uçuraydıgan kauçuk uruk plazma baylıqı. O, Şinjan'ın Tian Shan teği bilen Kazakistan tutaşkan bel bağda ösüdü. Kurgak, şorluk, soğuk muayetka tabi maslışalaydı. Köpe etkili bolmaydıgan özgeçi baylıq. Abdonim rayonlik yezigilik fanlar akademiyasi ziraat tadqiqot o'rnining kandidat tadqiqotchisi Abduqayyum Abdurazaq ko'k seg'izning sirtqi shaklining mamkapqa o'xshaydiganligi, yer osti asosiy yiltizning tom go'shtlik ekanligi, yiltiz g'olidan ayirib olingan kauchukning yuqori sifatli tabiiy kauchukning ibtidoiy xom ashyosi hisoblanganligini tonishtirib mundaq dedi. Onun ximiyeli kurulması Brazilya kauçuk derkidin çıkıdığan tabii kauçuk bilen asasen oxşaş. Asaslıqı, elastikiliği küşlük, zərbigi çıdamlıq, çirişki taqabül tıralaydıgan boluştek xüsusiyetki iye. Sanayeti işletişki bulud. Şu yeli östürüp şu yeli yıkılı, şundakla pütüllay maşinlaştırıp yıkılı bulud. Şorga, kurgakçılıqa, sayigi çıdamlıq, şor terkibi 10% etrafı da. H kımmeti 8 bolgan moyettim öseleydi. Garbi şimaldaki 5 ölke abdonim rayonda ken kölemde östürüşke tamamen maskeliydi. Növette, Şinjan boyunca 300 netçimo kök seğiz tecrübe etizi ba. Шиханза кәсіби техники дашы өсті құрылған көк сегіздің каучук айрыш арылық сынақ ішіліп чықырыш линиясы. Бұл ел 6 айда рәсімі ішкі кіріштіріліп, пән тәтқиқат коллективі түнжі қатым муапықиятлік алда көк сегіз ел тізідің лаяқатлік табиғи каучук 6. Бұның білен Шинжан мәмлекет бойынша көк сегіз ұрық плазмасыны талаш, етіштіріш.

0: ibaret 5 vokzal özgertilgenden kin 10 mın tonluluk eğir yük poyizi yol beriş ve katnaş iktidarını hazırlaydı. Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Goroyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Tömür Yol Kuruluşu Kumandarlık Ştabı'nın muavunu kumandanı Li Zhishin mündak dedi. Sakıbulak vokzalı yürüştürülgenden kin eğir yük tömür yolu tekniksini ölçemlik işletiş, kuruluş kılışka teşkilleş, başkuruş, üsküllerini tenşeş katarlık cahette kımmetlik tecrübe topluduk. Bu vokzalını özgertiş, davamlaşma kuruluşu faydalık bulup, rayon yol torunun tutuşuş iktidarı ve toşuş ünümünü zor derecede östürüp, eşya obrot tenlerkinin yanımı tövendirtip, Şincan'ın kömürünü tarmakları yana, akıl kuruluş süpüsü kuruş arkalık, akıl kontrolü süpüsü bilen nişan belgüler yol tarmakları yana, akıl kuruluş süpüsü kuruş arkalık, akıl kontrolü süpüsü bilen nişan belgüler can kılıç birleştirilgen kuruluş kılıç endiyesini yolga koyup, varlık kuruluş türlerini elektronluk kuruluş arkıbı boyunca başkuruşka kirgüzüp, kuruluş süreti bihaterlikini başkuruş tizgilleş, kuruluş kılıç halkısının bütün cereyanını kontrol kılıçını şıkaşırdı. Bunundan başka uzun reliz yatkızış usulundan ibaret. Reliz yatkızış hüner sanatını kullanıp, hazırkı liniyadaki transportunu teşkilleşki bolgan karşılığını azaytış bilen birge, kuruluş kılış ünümünü 30% östürdü.
1: Stansımız Xavri. Bu yıl kırgendim buyan Qorqas portının meyve köktat eksport kəsbide uşkandak eşiş vəziyeti barlıq geldi. 1-ci aydan 7-ci aygacha Qorqas portida eksport qilingan meyve ko'kdat 413 ming tonna bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 28.1% eshib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Qorqas tashyo'l portida har kuni olma, to'g'ach, uzum, laza, shoxla, xanga qatorliq meyve ko'kdatlar liq qachilangan sovuq saqlaydigan vagon siman yuk avtomobili tamujnidan o'tish rasmiyatini bijirib bo'lgandan keyin Jongo Qozog'iston yezigilik qo'shimcha mahsulotlarini tamujnidan tez o'tkazish yeshil yo'li orqali davlat darvozasidan chiqib Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya qatorliq davlatlarga yurib ketadi. Qorqas Jinyi Xalqaro savdo guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Yu Changjong tanishtirib mundaqdi. Hozir dal yerlik meva ko'ktatlarni eksport qilishning yuqori palla mazgili. Har kuni 40 nacha avtomobilda 1000 tonnaga yaqin meva ko'ktat eksport qilyapmiz. Bo'libmi atiganda uzib tamujniga ma'lum qilsak, shu kunlar Qozog'istonning Olmota bozoriga yetib boradi. 1-ci aydan 7-ci aygacha 130 ming tonna meyve ko'ktat eksport qildik. Eksport soda somimiz 1 milyard yuanga yetdi. Qorqas tamujnisi tashyo'l tekshirish bo'limining 1-chi darajalik ma'muriy qonun ijro qiluvchisi Jing Chinyu mundaq dedi. Yezilik mahsulotlarining ko'p xil fasl xarakterlik bo'lish qatorliq alohidaliklarga qarata siyosat tashviqoti orqali korxonalarni muddatdan burun ma'lum qilish qatorliq qulay tadbirlardan yaxshi foydalanishga yetakladik. Tashyo'l porti bilan tavallik bo'yicha bevosita to'shish birlashtirilgan andiza Jongo Qozog'iston yezigilik qo'shimcha mahsulotlarini tamujnidan tez o'tkazish yeshil yo'li, yeshil tamujna pechti qatorliq siyosat tadbirlarini giralashtirib Yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarining portdan o'tish unumini sijil o'stirib, meva ko'ktatlarining a'lo sifatda yangi peti eksport qilinishiga kafolatlik qildik.
0: Endi mehri muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjongga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansiyamiz xabari. Shandong o'lkasining Dongying shahri Shinjongga yordam berish xizmatida mavqeni Qashqar yangi shahar noyasining taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, ko'lami zo'r, sifati yuqori bir turkim zamonaviy aslihalik yezigiliki turini kirgizib, noyaning yezigiliki kasb qurilmasini a'lolashtirish bilan birga ommaning ishqi o'rinlashib, kirimini oshirishiga turtki bo'ldi.
1: Qashqar yangi shahar nohiyasidagi Lu Jiangqing yemeklik zamburug'i ekologiya fan texnikasi ulg rayoni o'lchamlik yetishtirish parnikida atirgul mo'r nohayta yaxshi o'sgan bo'lib, ishchilar uzish bilan oldirash edi. Bu ulg rayonini Dongying shahri kirgizib, mo'r, xiangu, mehrigiya, xotougu qatorliq 10 necha xil yemeklik zamburug'ini o'stirdi. Ulg rayonining mas'uli Han Wenliang mundaq dedi. көлімімз әң дәсләпке бір қанча парниктін 26 ақыл парникқа көпейіп,

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Obikerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjangda tunchi nashbut kirimi sug'urtisi yo'lga qo'yilib, nashbut kasbi yana sug'urta kapolatiga ega qilindi degan temada to'xtalamiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda oldingi 20 yilda Shinjangning odatdagi ommaviy xomchot kirimi 153 milliard yuanga yetib, xalq turmushi chiqimi kuchlik bo'ldi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha to'mir yo'l sistemasi musobaqasining butun liniya bo'yicha yosh ish o'rni texnik mohiri Jang Yunxo bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şötin abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Şinjang'daki yenilikler.
1: Gulja Almata yo'lovchi toshish avias yeliniyasi 2025 yil 5 ayning 18 kuni ochilgandan buyon bu yil 8 ayning 25 kunigacha Gulja avias portida chegaradan kirib chiqqanlar 64 ming odam qatimiga yiqilishib 60 ming odam qatimlik cho'ng o'tganini muvaffaqiyatli bosib o'tib yetib kelgan va ayrilgan xalqaro yo'lovchilar navbatchi aeroplani 400 Aeroplan qaytimga yiqillashgan bo'lib, bu Jungu Qozog'iston 1 soatlik bo'shliq koridorida yo'lovchilar oqimi qizg'inligi sijil eshib, portning sirtqi ichib etish iqtidor darajasi uzluksiz o'stirildi. Gulja chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti, chegara mudofaa tekshirish boshqarmasining boshlig'i Deod Yantian mundaq dedi. Bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıçının sicil çoğun kuruluşup, puhtı emelilişçiga egişip, Jungu Qozog'iston içki devlet hadımlarının beriş gelişi koyukluşup, yolucular ekimi sicil açtı. Bu yıldın muyan çigara halkıgan sayahat, soğudu alaqısıgı bolgan ihtiyaç sicil kozgutulup, porttın kirip çıkan yolucular ekimi yukarı seviyede ailen işini sakladı. Qatnaş başlanğan bir yildin köprek vaqtdan buyon Gulja aviasiya porti aviasiya liniyasi echilishdin növbetçi ayroplanlar zichlishish yo'lovchilar oqimi muqim eshishqichi bo'lgan yaxshi taraqqat vaziyatini ishqa oshirib elining sirtqi echib etishiga kuch qo'shib Jungu bilan Qozog'istonning iqtisod, savdo, ma'rifat qatorliq jihatlardagi almashtirishining cho'nqur taraqqiyotini ilgari surishga turtki bo'ldi. Deo Tian tanishtirib bundoq dedi. Chegaradan kirib chiqqan yo'lovchilar oqimi oldida Gulja chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti mavqeini Yilu Weining mulozamat markasiga qo'yib, diqqatni yo'lovchilarning tamojinadan o'tishda oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, ko'p xil tadbirni tan qo'linib, tamojinadan o'tkazish sifati unumini o'stirdi. Növbetçi ayrıplanın hareket halatıge ilmi hüküm kılıp, növbetçi ayrıplanğa aldın hüküm kılış mekanizmi oruntup, yolucular ekiminin özgürüşüge asasen vazifi icra kılıdgan sakçı küçünü hareket halatıda tanşap taksimlap, tekşürüş yollarının içiliş takılışını canlıq tanşap, növbetçi ayrıplan yetip gelse, sakçı küçü yetip geliş, yol içilişini işge aşurup, yolucularının tekşürüşünü kütüş vaxtını en zor derecede kıskarttı. Bayram demeliş külleri, sayahatının avat pesli katarlık yolcular ekimin yukarı pelli mezgillerine karıta, vazife icra kılış layihasını aldın tüzüp, vazife icra kılış güçlerini köpeytip, evetip, halkı kolaylık mulazmet yollarını tesis kılıp, yaşanğalla, balala, herkete kolaysız yolcularını tamoncunun aldın ötküzüş mulazmeti bilen temelidir. Devlet dervasının bexatarlık töven çekini katlıq saklaş bilen bille. Gulca, Çigradın kiriş çıkış Çigra müdafiye tekşürüş ponkiti, Tianlu aeroporti, kalplerini ılıtılığan devlet dervası, mehir muhabbet yetküzüş burcuki berpa kılıp, köz torluşuş közeyniki, ciddi kutkuzuş doğruları. Yip yığını kutsi katarlık türlük halkı kolay boyumlarını sepleb, kelip ketibatkan yolcularga vaqtida yetekçilik qilib ve yardım berib yola. Yolcularni bexatar, yuqori önümlik, qalblarni ilitadigan tamojinin ötüş ta'siratidan bahraman qildi.
2: Yaqinda avtonom rayonning 2026 yillik ishchilar uyushmasi lonqisi ishchi xizmatchilar mahorat musobaqasi Urumchida boshlandi. Musobaqada hunarvarlarni chaqnatish bir maqsadda orzuni ishqa oshirish bosh tema qilingan bo'lib, diqqat yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyoti va avtonom rayonning o'zgicha avzal zamonaviylashgan kasb sistemasi qurilishiga mulozamat qilishga markazlashtirilgan bo'lib, buning da amgak namunachilari ruhi, amgak ruhi Hünervan ruhini zor güç bilen avıç aldırıp, emgek ve maharet musabıqısının ixtisaslıklarını yetiştiriş, teknikada yenilik yaratış, kasb dereyitsini östürüştüki muhim rolini toluq cari kıldırıp, musabıqa arqılıq ögünüşünü ilgiri sürüş, musabıqa arqılıq meşkini ilgiri sürüş, musabıqa arqılıq kuruşni ilgiri sürüş arqılıq emgekçilerini ijtihat bilen ögünüp, jabağı çıdap meşk kılış, kabiliyetini küçeytiş, ilgar nemunicilardın buluşqa rıgıbetlendirip, Şinjan'nın yukarı süpetlik terakkiyatını puhtu bolgan maharet ixtisaslıkları terik bilen təminleşke türtkü buluş məqsəd kılıngan. Musabıqıda Yipek Yoli İxtisat Bəlbiği, Yadroluq Rayoni Kuruluşi və Abdonum Rayonunun Kəsib Tərəqiyyatı ihtiyacı çördülüb, Əşya Oburdi Mulazimətçisi, Elektronluq Üskünlərini Quraşdırış Ulaş İşçisi, Abdomobil Remontçisi, Torğu Ulanğan Yeni Energiyelik Aqil Abdomobil Yönülüşi, Rəqəmlik Kontrol Kılınıdığan Stanokunu Quraşdırış Tənsəş, Remont Kılış İşçisi, Torda kelişip taksimlep, yetküzüş kadimidin ibaret 5 çoğun musabıq türü tesis kılındı. Bular zamanevi eşya oborti, elektronluk uçur, yeni energiyelik avtomobil, yukarı derecelik jabduk katarlık, strategiyelik, yeniden güldünovatkan kesipler sahesi, hem de elektrik energiyesi, kimya sanayeti yasımcılığı katarlık en-enevi kesiplerini kapladı. Şinjan'daki 200'den artık birinci septe işlevatkan işçi hizmetçi Mahir bir yerge cem bulup, üç günlük musabıqıda bir sahnede maharet görüstüp musabıqı ilişkidu. Neticisi layakatlik bulgan Mahirler münasip kesbi salahiyet ya ki maharet derece guvahnamısıgı ilişkidu. Münnevver Mahirler teknik ya ki ali teknik bulup östürlüdü.
0: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadımı təklif qılıdı. Hazır tizimlitish başlandı. Agar siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programmalarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
3: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit getirdi?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bulsa elab alaylı.
5: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit getirdi?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durma.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'da Tunci Neşpüt Kırımı Soğurtusu yolu koyulup, Neşpüt Kespi yine Soğurtu Kapaletiki İgi Kılındı diyen temide tohtulumuz. Yakında Şincan'da Tunci Neşpüt Kırım Soğurtusu, Şincan İşlepçikırış Kuruluş Bintuani İşkinci Şişesi Temengön şehirde emelileşti. Cungu Amallık Balmülük Soğurtusu Payçeklik Şirketi Şincan Şöbesi şu caydaki 287 mo neşpüt östürülgen bağını 3.396.600 yen hev hatar kapalatı bilen temmeledi. Bu Şincan Bağ Orman Soğurtusu'nun tennarki kapalatlı kılış, usulgu kapalatlı kılıştın, kırımgı kapalatlı kılış, paydığı kapalatlı kılışkı karab, derecesini östürüşünü işgı aşırgalıqıdın direk berdiğen bulup, neşbütün ibaret özgeci kesbinin tarakkatı üçün pul mamılık hevkatar tosukunu müstehkemledi.
1: Neşbüt Bayongulin Mongol Abdonom Oblastı'nın belgi karakterlik bağvençilik mahsulatı. Şundakla terikçinin kırımını aşırışka, yezi kent kesiplerini terakki kıldırışka türtke boludugan törik kesip. Neşbüt östürüş gölümünün sıcıl kengeyişige ägişip, neşbüt kesipinin terakkiyatı tabii apet ve bazar bahasıdaki davalguştun ibaret koş xavip qatarının sınıqı duç geldi. Bu nurgun bağvenni beğinin işlep çıkırış selinmesini aşırışka cüret kılalmay, kespinin süpüteni östürüş. Kespinin süpüteni östürüş dairesini kengaytışına çekilip koydu.
0: Bintuan ikinci şiisi Temengön şehri 30. Tuan 1. Liyanedeki terikçi Yang Zhengdao mundaq dedi. Çiçekleş mezgeleki kırıv şişki, boran, kum boran katarlık havarayı apetleri daim meyvelik deraklarının usulünü tövel tıvıtıdı. Neşbüt'ün mol usul alganda bazar bahasının tövellep ketişinin ensir geçke işlep çıkırış seylenmesini yeniklik bilen köpeydişki cüret kılalmaymen.
1: Neşbütçilik kespinin terakkiyatıdaki ağırık noktağa karıta, amallık mal mülük soğurtusu payçeklik şirketi, Şincan şöbesi neşbütçizarlıkka çoğunkur çöküp, nekmeyranda tek şürüp tetkik kılışını kanat yaydırıp, Bintuan'daki ola kadar tarmaklar, yerlik hükümetler hem de bağ orman texniki mutaxassisleri bilen birleşip, hareketlenip, neşbütçilik kespinin ameliyetigi birleştirip, neşbüttün kılıngan kırım soğurtusu lahiyasını düzdi.
0: Amanlık Malmülük Soğurtusu Payçeklik Şirketi Şincan Şöbesi, Yezi İgilik Soğurtusu Bölümünün mesulü Hıçhan tonuşturup bundak dedi. En-enevi bağvançılık soğurtusu da asaslıqı maddılaştırış tennarxı apet elip kelgen usul zeynidin perklindiğen yeri şu ki, Neşbüt Kırım Soğurtusu usul bilen baha birleştirilgen koş hevkater kapalet sistemisini berpa kıldı. Soğurtu mudutu işçi de, eğer tabii apet tüpelidin neşbütün husulu kemiyip kese ya ki bazar bahası çüşüp gitip, neşbütün seteliş bahası çüşüp gitip, dikkallanın emeli kırımı soğurtu da pütüşken nişan kırımıgi yetmese, soğurtu şirketi kırım parak sonmasıgı tölen berip, terikçinin asası ticaret paydasını bekitidu. Tabii hevkater bazar bahasıdaki davalguş hevkaterini mukum paydı közlemesigi aylandırdı.
1: Neşbüt Kırım soğurtusu bilen toluk kapaletlendirilgeçke, bağverler muqim paydı közlemesige iki bulup, neşbüt östürüştiki gəm endisisini tügütüp, bağverlerinin bağlarını perviş kiliş, süpetlik sort kürküzüş, yeni texnikini kollanış, östürüş gölümünü kengaytış aktiplikini kozgıdı.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Çincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushitin abonuçla terminali, slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlı dışınızı kütmekte. Tızımlı dış vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt kededu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kededu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
1: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalan bulsan elab alaylı.
4: İksatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt kededu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kededu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde aldınki 20 yılda Şincan'ın adetki amivi hamçot kerimi 153 milyar yuanga yetip, halk turmuşu çıkımı küçük bol dediğin temidi doktorumuz. Bu yıl 1. aydın 6. aygıça Şincan'ın adetki amivi hamçot kerimi cemi 153 milyar yuan orundulup, bu turku okşaş mezgildekidin 10% eşip, bütün yıllık nişanlı orundaş üçün puhtu asas selindi. Adetki amivi hamçot çıkımı 339 milyar 920 milyon yuan orundulup, nuhtuluk sahaladaki selinme sıcıl zor aytılgan. Aldınki 20 yılda Şincan ıhtısarının asasi ehvali sıcıl yakşılınıp, baş kereminin bir kadar tez eşşiği türtkü boldu. 1. aydın 6. aygıça Şincan boyuça baş kerimi 83 milyar 400 milyon yuan orundulup, bu turku okşaş mezgildekinin 13.7% aştı. Eşiş nispeti memleket boyuça 3. orundu turup, cem'i eşiş nispeti ayma ay örülüp, maliye kiriminin mukumluğu ve imkaniyetlik sıcılığı yenimi küçeydi. Başdan başka kirim 69 milyar 580 milyon yuan orundulup, bu turku okşaş mezgildekinin 5.8% aştı. Adetki amivi hamçot kirim kurulması mukum elalaştı. Rayonlar boyu çıkarganda Şincan boyuça 14 vilayet oblast şehrinin adetki amivi hamçot kirimide birdek 2 hanılık san boyuça eşiş işe aşırılgan. Cenubi Şincan'daki 3 vilayet 2 oblastın kirim kölemi mukum kengeyip rayon terakkiyatının maslaşışçalığı körünerli küçeygen. 1. aydın 6. aygıça adetki amivi hamçot kirimi ayrım halda 5 milyar 720 milyon yuan, 9 milyar 920 milyon yuan, 16 milyar 100 milyon yuan, 22 milyar 60 milyon yuan, 27 milyar 200 milyon yuan, 34 milyar 340 milyon yuan orundulup, bütün Şincan'ın adetki amivi hamçot kiriminin 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4%'ni igilep, rayon terakkatının maslaşışçalığı körünerli küçeygen.
1: Çıkın cəhətdən Abdonom rayon maliyyəsi asasi xəlq turmuşuqa kapalətlik qiliş, maaşqa kapalətlik qiliş, yürüşke kapalətlik qilişdən ibarət 3 kapalət tövənçəkini qət'i türdə toluq kapalətləndirib, maarib, pən texnika qatarlıq, zörür çıxım ehtiyacıqa toluq kapalətlik qilib, maliyyə baylıqının noxtalıq sahə və açıqışlıq halqılarga toplanışıqa həqiqi kapalətlik qilgan.
0: 1. aydın 6. aygıça Atunum rayonunun halk turmuşu çıkımı 262 milyar 620 milyon yuan bulup adetki amivi hamçot çıkımının 77.3%'ini igeledi. Bunun içi de mağarıp çıkımı 60 milyar 170 milyon yuan bulup 20% aştı. Pen texniki çıkımı 3 milyar 910 milyon yuan bulup 31.4% aştı. İctimai kapalet ve işgı uğurlaştırış çıkımı 58 milyar 730 milyon yuan bulup 8.1% aştı. Sahiye sağlamlık çıkımı 31 milyar 830 milyon yuan bulup 14% aştı. Şehir gezi mahallelerinin çıkımı 25 milyar 300 milyon yuan bulup 4.8% aştı. Turalgu kapalatı çıkımı 8 milyar 500 milyon yuan bulup 24% aştı. Nuhtuluk sahaladaki selinme sıcıl zor aytılıp, asasi halk durmuşu, pen teknikede yenilik yaratış ve cemiyet işlerinin terakkatıga küçlük direk boldu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting aboneçiler terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdirdi.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elavalaylı.
4: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt getirdin?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Aziz radio anglıgıcı dostlar, programımızdan ahırıda Bahar Nurida namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Qadirlik dostlar, bu sahibimizdə 3 barç xəbərdə qıtınlarda buludu. Dövlət davalanış kapalati idarəsi yıqında 40 türküm davalaş mülazimidi baha türini turğuzuş görsətmizi və 13 qarar çüşəndürüş yetəkçilik qılış bu yetcə cəmlənən məzmunni elan qılıb davalaş aparatları, tepi xadımlar və alaqıdır xadımlarının çüşürüb paylanışı üçün təminlədi. İgilnişçə davalaş mülazimidi bahaturi, davalaş apparatları kesel görüş, pərviş qiliş, operasiya qiliş, təkşürüş, təkşürüb sınaş qatarlıq türlük davalaş mülazimidi bilən təminləgəndə haqq aladığan baha hesablaş bölükkən. Dövlət davalanış kapalati idarisi baha türini bir tutaş qeyliplaşdırışını davalaş mülazimidi baha ıslahatını çoğunqurlaşdırışının muhim vəzifisi qilib, tür turğuzuş görsətmisini türkümge, türge ayırıb tüzüb tarqatdı. Hazır tüzüş xizmeti umum yüzlük tamamlandı. Memleket boyunca davalaş mülazimidi haqqı eliş bir ölçəmni kütüb aldı. Yakında Adem kendik aralık madde gol hücayrısının kelişmenbesi bulgan taşkı ajratma tendisini kelinikilik tetkik kılış başkuruş kaidesinin kollektif ölçümü ürümçide ilan kılındı. Bu devlet işçideki gol hücayrı sahasıdaki Adem kendik aralık madde gol hücayrısı kelişmenbesi bulgan taşkı ajratma tendisini kelinikilik tetkik kılışının bütün ceryanını kaplagan tunci kollektif ölçem bulup bu yıl 8. ayının 15. günüden başlap yolu koyuldu. Yakında Abdonom rayonluk halk doktorhanesi başçılıkıdaki devletin muhim pen tekniki mahsus türü Şinjan yürek menge kan tumor metabolizmi sozulma keselliklerinin rakamlık akli iktidarlaştırıp başkuruş teknikisini toplaştırış ve Bingtuan bilen yerlik hemkarlaşıp aldığını eliş davalaş yeni sistemi kuruluşu ve ülke körsütüp umumlaştırış türü Ürümçe'de başlandı. Bu Şinjan'ın sahiye sağlamlık sahası da tuncu qeytim başlamçılık bilen devletin muhim pen teknika mahsus türlerini üstüge elişi hesaplanıdı. Bu türde Şinjan'daki yürek menge kan tumor metabolizm karakterlik kesellikler köp görülüdüğün aldını eliş tizgilleş besimi iğir buluştak reallıkka karıta Bingtuan bilen yerliknin davalaş tosqını içip asası katlam davalaş aparatlarını ülke abdonom rayon derecelik akıl çoğun mengeni işiltiş imkaniyetige ege kılıp rakamlik akli iktidarlaştırış arkalık sozulma kesellikleriniñ aldını eliş tizgilleşke küç koşup davalaş hizmetiniñ muhim noktasını kesel davalaştın keselniñ aldını elişka yetkedi.

Ümumi rayonda tutaş ketken yavu ot çöpler baykalsa, mahalle öy cay mulazımeti şirketine inkas kılıp, merkezlik tasarlısı buludu. İkinci, Gülçin adın agahlandırışka karab, müddetten burun doktorunun körsetmesi boyunca doğru içiş. Gülçin adın yukarı pellisi de, sırtkı çıkıştın burun sezgörlükni payda kılgıcı Gülçin adın koyukluk adın aldın signal berişke dikkat kılış gerek. Gülçin'in koyukluğu adette saat 10'dan 16 gece bolsa nispeten yukarı buludu. Ziyade sezgür kişiler uzun vakit sırtta hareket kılışını azaytıp işikleri izlerini itiş gerek. Sırtkı çıkanda maska, köz asraş aynıki takış, amal bar uzun yenlik giyim giyiş. Öğe kayıtkandın kiyin yüz burun boşluğunu vaktada yuyup çapınını almıştırış gerek. Gülçin'a ziyade sezgürlük tarihi barlar çıdap yürmezdi ki. Bir şikki hepte burun gayri normal inkas bölümüge berip kesel körsetişi. Doktorunun körsetmesi boyunca aldığını iliş doğrusu işiltişi gerek. Üçüncü, immunitet gücünü aşırdığan yemekliklerini köperek yap uykuğa kapaletlik kılış. Terkibi de vitamin C mol bolgan yeni meyve köktatlarını. Terkibi de ala süpetlik aksıl mol bolgan çoğunkur deniz beylikleri köperek yiyiş tavsiye kılınadı. Bu immunitet alatını turaklaştırıp, ziyade sezgürlükni yenekletişki paydalık. Tatlık yemeklik, yağda etildirip pişirilgan yemeklik, tämi açık yemekliklerini az yiyip, bedendeki yallıqılınışının iğirlişip ketişidin saklanış gerek. Şunun bilen bilen, amal bar saat birden burun uxlap, yeterlik uxlaşka kapaletlik kılıp, kayfiyatının mukimliğini saklap, teşvişleniş, çarçaşını azaytış gerek. Turmuş alatı kançı mukim bolsa, immunitet gücünü şünçe turaklaştırıp, ziyade sezgürlüknün kuzguluş nisbiti ve iğirlik dereyicisini töverletkili buludu. Hakiki ot otaş addi, kopallık bilen çeçini çürü itiş emez. Belki ilmi usulda ot otaştır. Çeçekleştin burun ot otaş çokum gülçeniğe ziyade sezgür yavu ot çöpler çeçekleştin burun elip birleş gerek. Ziyade sezgürleştirgücü ösümlükler merkezlik tarqalgan rayonlarga karta her yili 2-3 qetim karatmalı kalda ot çöplerini orup yokatkanda onun çeçekleşi, meyvelişi ve tarqalışını önümlük tosqalı buludu. Sezgürlükni kontrol kılış ünümi nahayti körnerlik buludu. Gülçeni uçup bolganda andın kol selip tazılısa ünümi nacar bulupla kalmay, yana gülçeni emmi yerge uçup getidu. Bırak, pekat en yukarı pellegi yetmisala tazılaşının yanılı kammete buludu. Hiç bolmaganda uruknan pişişi ve tarqilişini kontrol kılgılı buludu. Meşgulat kılganda seher, keçkurun şamal küçü aciz vakitte ot otaydıqallar maska, köz asraş aynı ki takabiliş gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası.

0: Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gidiyordu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yəni qançılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gərək gəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Haras, balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radioqlucular, bu səhifəmizdə nəmə üçün 9-cu aydan başlayıb paypaq geyib uxlaş kerak degan məzmun diqqətlərdə bulundu. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan sağlamlık adı yargıdı. Keşte uxluğanda bir cüp, ken, paxta bir rahatlik, nepis paypaq giyiş, tar paypaq giymeslik. 9-cu ayda gecede temperatura tövelleydi. Put, bedenin ahırkı uçı bulup, temperatura asıldılla yadroluk orundun töven. Kan ayılınışı astı bulgaçka asalla soğuk ötüp kalıdı. Paypaq giyip uxluğanda putnun temperaturasını saklap, ahırki uçlarının kan aylanışını ilgiri sürüp, bütün bedenini teximu azadı kılıp, çoğunkur uykuğa kirişkili buludu. Kan nepis paxt paypaq uçkini boğu almaydı. Kan aylanışka təsir yetküzmeydi. Bir keç keysimu dimiq eskılmaydı. Bir cöp kan nepis paxt paypaq tayarlap, məxsus uxluğanda kiyin. Kündüzü giydiğen qeylin paypaq ya ki tar paypaqını kiymen. Uxlaştın burun, putunuzni yuyup, sürtüp kurutkandın giyin, paypaq giyip, yetip uxlan. Eğer putunuz ısıp ketkende kes kılsınız, putunuzni yotkandan çıkırıp, ısıqlık tarqasınız buludu. Lekin paypaqni devamlı giyiverin. Bugün paypaq giyip uxlan, putunuz ısısa, teximu tez uxlayalaysız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya,

Ziyat Teknikisi Katarlı Hizmetlerle Şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziye Stansının Slow Shutting Abonucular Terminali. Slow Shutting Toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimli dışınızda kütmekte. Tizimli dış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızda ümit kılımız.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanını karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Adıgerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku soluşurduğun abonucular terminalada mask adamda anlatılıyordu. Hem de her vakit kayta anlı kılıp oluyordu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyuca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde umumi halkını kaplıgan, farklılık açot kılınan Bingtuan'ın uzak müddetlik perviş soğurtısı tüzümü 9. ayda yolu koyuludu diyen haberde iktinadı bolulu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde toy kılış üçün köp miktarda hesabat yötkigen. Mablag çıkarıp optimobil setip algan. Ayrılgandan keyin pul ve optimobilni kandaq kılış kerek degen dilo misalını sözlep berimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib biriş səhifimizdə kənd kadrları işxanını etiz beşiği yötkəb kəldi digən məzmun diqtınadı boludu.
3: Hürmətlik radio anlıqıcılar, qınamsa diqtınla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri.
2: Yakında Bingtuan'ın uzak müddetlik perviş soğurtu tüzümü siyasetini haberlendiriş yığını geçildi. Yığında mundaq ilan kılındı. Bingtuan'ın uzak müddetlik perviş soğurtu tüzümü 9. ayının 1. günü yolu koyuludu. 3 yıl etrafıda Bingtuan'ın emeliyetini maskeledigen müstakil uzak müddetlik perviş soğurtusu tüzümü orantılıp, acitidin çıkalmaydı Allah'ın uzak müddetlik perviş kapaleti tövençeki puhtılınıldı.
3: Tanıştırılışça bu tüzümde umumi halkını kaplaş, şehir yezlani bir tutaş pilallaş, adil, birliki keltürüş, bihatar kiliplaşkan buluş, imkaniyetlik sıcıl buluş prinsipi de çın turulup, başlanış baskıçıda şehir derecelik bir tutaş gəmlenip, işçi hizmetçilə ahallarının mevlığını bir tutaş hesabat turguzup şiltiş yolu koyuladikken. Keyin tedireci halda Bingtuan derecelik bir tutaş gəmleşke ötüledikken. Soğurtığa katnışta təvəlik boyuca başkuruş yolu koyulup, adam işletkücü orullardaki işçi hizmetçiler, pensiyaki çıkanlar, canlıq işqi orullaşqanlar, işqi orullaşmağın şehir yezi ahallarını kaplaydıken. Allahidi kişiler topuğa karata 18 yaştın tüven koramığı yetmigenle soğurtığa katnışkan atanız bilen bille soğurtığa katnışkan dep karladıken. Yetim balıla, əməli bakkutsu yok balıla bir vasıta soğurtağa katnaşkan dəp karlıdıkken. Allahidi qiyinçiliği barlar, tövən kapalat obikitleri qatarlı qiyinçiliği barı kişiler topi soğurtağa katnaşış, əq tapşırışta ixtisadi yardımdan bəhrimən bulup, kapalatlandırışki tegişliklerini toluq kapalatlandırış işqa aşırılıdıkken.
2: Tüzümde orun, şəxs, hükümet, cemiyet, köpmenbelik ortak üstüge elip meblağ gəmləş mexanizmi oruntulup, devletin tüp haq nisbiti 0.13% boyunca bir tutaş icra kılınıdı. Kişiler topqa ayrılıp pərqliq haq tapşırış qaydisi təsis kılınıdı. Hizmetdeki işçi hizmetçilerin umumi haq nisbiti 0.13% bulup, idare ve şəxslerinin her qaydisi 0.115% üstüge alıdı. Pensiyaga çıkanlar özü 0.15% boyunca haq tapşırıldı. Davalının soğurtısı şahsi hesabatının vakaleten tutup gelindi. Canlıq işqi orullaşqanlar işçi hizmetçi ya ki ahalı salahiyeti bilen soğurtuğu katnışışını öz aldığı tallısı boludu. Ahalıla boyunca soğurtuğu katnışış türünü tallab bektilip bolğandan keyin yeni bilip keyin işçi hizmetçiler türünü tallısı bolmaydı. Şehir yez ahalları şahsla bilen maliye birinin bir gün nisbeti boyunca meblağ gəmləşini üstüge alıdı. 2027 yılı şahslarının haq tapşırış ölçümü yılığı 25 yuan boludu. Şunun bilen bilen davalının soğurtısı şahsi istiçotunu öz ara işiltip aile azalarının uzak müddetlik

0: ایغزی قالدرولدی.
1: عملی قانون اجرا قلش جریانه دا خلق ساخچلری پاکت عادی مشغولات قلب اپتوموبلنان توری قانونگا خلاب توری عادی ساخفالی قانونده بلگلنگن اولچش اخوالانه کرگسلا سیستیما ماس اولچش اولچمی و قانون اساسنی اپتوماتیک ماسلاشدروب اولچملشکن جزالش نتیدسنی بر کنوب قبلالا چقرالایدو.
0: Bingtuan Gong Anının qatlaş bilan saqçı xarını birləşdirish islahatı arqı görünüşidə saqçı xanadakı xalq saqçıları qismən qatnaş başqurish kəsbini qəbul qilish, kəsbi iqtidarı təkşi bolmasıqdak real ahvalğa qarata tədqiq qilib etish kollektivi asosiy qatlamning birinchi sepiga çoŋqur çöküp, təkşirib tədqiq qilib mükemmelləşdirib, kirgizish farqlandirish, hasil qilishdan ibarat 3 qadamlik oddiy mashg'ulot tartibini ratlab shakllandirdi. Sistemiga harakat holatida yangilash mexanizmi mas qadamda yondashtirilgan bo'lib, qonun nizom o'lchash o'lchimi tangshalgan hamon orqa supa sonliq ma'lumotni mas qadamda yangilab, sistemada tatbiqlash qoidasining boshdan oxir qonun kuchi yuqori qonun belgilamalari bilan birdaklikni saqlashiga haqiqiy kafolat qiladi.
1: Hozirga qadar Temingwan Gong'an qatnash boshqurish bo'yicha qilplashtirib jazo o'lchash tizimini ishlatgan xalq soqchilari 1270 odam qaytimga yetib, qatnash qonuniga xilof turli qilmishlardan 41 mingdan ko'prakni unumlik bir taraf qilib, qatnash qonuniga yenikroq xiloflik qilishga nasihat qilish, qonun bilimlari tashviq tarbiyasidan 17 mingdan ko'prakni qanot yaydirib, ikkinchi qatnash boshqurish asosiy qatlam birinchi sepidagi xalq soqchilari, soqchi yordamchilarining keng e'tirof qilishiga erishdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatishdi. Texnik ko'p mazmunlarni Slushiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglaganingizga rahmat.

0: Hürmetlik radyo anıcılar. Şinjan radyo televizyon stansının münbet bırak programını anlaşılana karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımıza tüvendeki mezmurları da alış birimiz.
1: Güllü Novatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde. Deniz'den en yirak şehir, Ürümçi, Rakni erkin yeşini işğe aşırdı. Şünfın tez yetküzüşi, Turpan'daki tarqaq üzüm östürgücülerinin üzümünü bütün memleketki yetküzüşke küç koştu, degen mezmurlarını dekdenlerge sunumuz.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde gayri maddi medeniyet mirası varısı Alim Osman Aksu yağaç oyma eserlerini bütün memleketki sattı degen mezmun deyiktiğinlerde bulundu.
1: Yezi iyilikki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Barikül nahiyyesi de 130 man mo yazgı buğdayını uğraş başlandı kadarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sılı Şitin abonçlar terminalı maskademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de diyektanla programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo Anoğucu'na. Başküzdün kinki ürümçede yezgilik mesulatları bazırından su mesulatları rayonunda Cenubi Amerika Akpravraki nek meydanında söz verilip, cınlap haltı kaçılınıp, metisatın kiyla şehir ahalarının tamak üstündeki mezzelik yemeklik aylandı. Bugün künde dünyadaki deniz okyanının en yirak bu şehirde deniz rak bakımcılıkını külemleştiriş işe aşırıldı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizi köpçülükke, ürümçi yukarı yeni teknikli kesper terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, Liu Shihu yesi kentlerge rak bekiş bazı toğısı sözler birimiz.
1: Yakında ürümçi yukarı yeni teknikli kesper terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, Liu Shihu yesi, Liu Shihu kentige joylashgan Shinjang Chenshan Yezi Egilik Pan Texnik Cheklik Şirketi kirgende baqmıçılıq sexidiki suunun aylınıp eqivatqanlıqını körgülü boladdi.
0: Janubi Amerika Akpravrak əslida Amerika qıtasının Tinch Okean qırğıqidiki Sıqbal Bağ Deniz rayonundan chiqtigan bolup, ularning Shinjangda makallishida Tayan Gini bu karxana öz aldığı tədqiq qılıb açqan mikroorganizmni toşuğuçu vasit material eşigi turaqlaşdırıb kullu o it yoki dancha hasil qılıb biologiyalik su saplaşdırış texnikasından ibaret. Şinjang Chenshan Yezi Egil Pan Texnik Çekli Şirketinin texnik baş injineri Tu Yu tunuşdurup mundaq deri. Bu bir yürüyüş sistemında su süpte sicil tanışılıp, kontrol kılınıp, su muhiti tamponlaştırılıp, bakımcılık işletilgen su tekrar işletildi. Rak kumçıkı yetiştiriştin bazarga selişkıcı bolgan, bütün ceryanda antibiyotik doğrular, dehkancılık doğruları işletilmeydi.
1: Texnikinin sırı köz bilen körgülü bulmaydıgan mikroorganizm dançıları işçige yoşurungan bulup, bu bir yürüyüş sistemi huddi mikro süzgüçkü uxşaş, Paravraki çıkarındırlarını teşebbüskarlık bilen sömürüp, su muhiti de öz-özünü saplaştırıp, sağlam ekologiyelik öz ara ayrılışını şekillendirdi. Bu bir yürüyüş sistemi yine intayın su tijaydıgan bulup, bakmıcılıkka şıltıldıgan su koyup berilmey tekrar paydalanadı. Kündelik gereksiz su miktarı aran 0.10-3% bulup, horişi asaslıqı az miktardaki tabi

0: altıs beş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar, bugünkü altıs beş mahirleri sahibimizde Aksu Yağaç Oyumçılıkı şu cayının tıpırgı değil, statkanın halk öneri sanatı bulup muhabbiyeti kaldı. 6. Türküm'deki Abdum Rayon'da gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türü tizimlikini kengayçı türü kirgüzülgen. Bu kademi öneri sanatke şu cayının materyal elinip üzme yağıcı toğrak katarlık yerlik yağıç materyalları talladıp önervelleri kuludu nefis oyup yağıç kaça, yağıç çögün, yağıç teks katarlık türlük durmuş buyumları yasap çıktı. Bu buyumlarının sırtkı yüzdüğü oyulgan özgücü gül nuskları nefis özgücü bulup emeli işletiliş iktidarı bilen bediye güzellik tuyğusu mücessemlengen. Onunla şu caydaki amının tabiyetki yıkılışış güzel turmuşku intiliş arzusu mücessemlengen. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizi köpçülükke Aksu şehirdeki gayri maddi medeniyet mirası varısı alım Osman'ın yağaç oyma eserlerinin bütün memleketki satkallığı doğrusudaki iş izlerini sözlep birimiz.
2: Bu yıl 6. ayda yağaç oymacılık bilen köp yıl şoğullanan alım Osman, Aksu yağaç oyma türünün Abdonom rayon dergecilik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik varısı bulup bağlandı. Bu onun kat'i çıngdırıp ve yenilik yartıp gayri maddi medeniyet mirasları ünersen etige bütünlüğe yeni hayatı küç koşkallıkını muayyerleştirgen idi.
1: Atı boğulardan daim ağlap körüş neticesi de alım kiçikidin tartıtlı yağaç oyma bilen uçuruşup bu hünerge kızgın iştiyak bağlıdı. Atı boğulardan yağaç oyma icat ettiği emeli kolunuzcan buluşuna asas kılgan bulup köpünce kaça das katarlık könüllük işletildiğen buyumlarını yasa etti. Materyal talışı, ihtiyari, lahilniş addi, puhta çıdamlık buluşunu yadırılık talep kılattı. Güzel sənətdi muntizm tərbiyyə alğan alim kəsbi sənət sapasını hazırlayan bulub, o, Aksu yağaç oymacılıqının arqısıdaki çoğunqur asas və qimmətini naiti iniq biludu. Oxş bütküzgən deyinkin sənət çıngturuş, yenilik yarç ideyasını çıngıtıb, ballıq çağlarıdaki qızıqışını özül kesil körəş kəsbi aylandırdı. İgilik tikilgən dəsləbki məzgildə alim pəqat bir kiçik ki kol hünervençilik dokunu aşkan bulup önerge pişik bolsumu setiş yolu tar buluşta kıyın ayfkolu duç gelgen idi. O samimilik bilen mundak dedi. Anevi yol boyu da yayma içiş, bazarda xiridar çakırıp setiş endisi yağaç oyma hünersen itin uzak mudetlik terek yatak terek bulalmaydı. Pekat nersin uspiti yakış bolsula, orni çet ya ki teşvikat kemçil bolsumu başkalarının teşebbüskarlık bilen izdep gelişki celip kılalaydı digendek. Şucaydı ki funksiyelik tarmaklar bilen Şincan'ın inşallah yardım bir batkan küşlerinin delcaydı yar bilek buluşu onun enevi ticaret çeklemesini bozup taşlap tedrici halde mensulat setiş dairesini yezken bazarlardan Şincan içi bazarları gıca hatta bütün memleket kiçik kenar itip öner sanatını kesipleştirip terakki kıldırışı asas saldı. Ondaqda yağaç oymacılığına kanda kılganda hazırkı zaman istetik sığa ve aminin ihtiyacı

0: Erkin Radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 31. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli Radyo anlıkçılığa, ben Zomret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığı katnışış ve Kırgızistan, Mısır'da devlet işleri ziyaretinde buluş için Beycan'dan yürüp geldi. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığı katnışış hem Kırgızistan'da devlet işleri ziyaretinde buluş için Bişkek'e yetip vardı. Xi Jinping Kırgızistan Zongtuğu bilen küçük dairede sohbetleşti. Yıkışlıq sözler, Xi Jinping yaxtırgan örnekler, köptüllük nusxisi Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'a azad devletlerinin asaslıq taratqınları da görüldü. 2026 yılının aldıngı 20'da çet el soğudigarları məbləğ salgan karxanılarının kurulması ve orlaştırılışı davamlıq yaxşılandı. Şizan'ın Celon'daki Latqı Şiğil İqın Apıtı'dan kutquzuş hizmeti küşlük, tertiplik ilgiri sürülmekte. Amerika armiyası İran'ın içki cahidiki kural yaraq əslihəsiga zərbi verdi. İran 3 alımız dəb qəsəm qıldı. Hörmətli radyo anıqıcılar, tövəndə deyik qıdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetli radyo anlıkçıla, Soda saraylarının mal cazılardaki közünü kalmaştırdığan yer şağırdaki yakşı malla, Port Pristalladın erkayız devletlerge toşulu vatkan Cungo yasımıçılıkı mesulatları kırgızış, çıkırış, beriş, keliş arkalık Cungo'nun nöbetteki taşkı sodasının callık kartinisi bolup kaldı. Bu yılın aldınki 7 ayda Cungo'nun mal sodası import, eksporti okşaş mezgildikidin 17.3% aştı. Bunun içi de import 22% eşip, eş süreti uda

Hürmetli radio dinleyiciler. Kenya'nın Masai Mara Devlet Muhafazat Rayonu içindeki Mara Deryası kırgığı caylaşkan bir rayonda qoğuldığan avaz bilen tan, Jungu Dajang şirketinin bir adamsız uşkusu boşluğa sılıq kötürülüp, igiz pes otlaq ve çatqallıqtın ötüp yerağa uçup getdi. Çarlıguchi Alfred Beit adamsız uşku bilen çarlava tatdi. Onun tezginek arqılıq adamsız uşkunun uç yönülüşünü üzliksiz tanışıge ägişip, ägiri bügri derya yolu. Qırğaqdiki Begmut ve yaylaqdiki Böken kalala yetküzülgen emeli körünüşte bir-birle payda boldi. Yer şeklinin tosqılıqı tüpayıldın, yeryüzde küzdiş qiyin bolgan bazı rayollamu adamsız uşqunun körüş bolunu arqılıq eniq namayan boldi. Betnin tonuşturuşça, növette Dajang markalıq 3 adamsız uşqu Masai Mara Devlet Muhafizat rayonunu çarlaş hizmetine işletilip, kündülük kanun icra qilish, kergidanını küzdiş ve oğurluqca o oğlaşqa karşı turuş vazifesini üstüge algan. Bunun içi de, oğurluqca o oğlaşqa karşı adamsız uşquğa ısıq təsir asılı qilish üskünlisi hesablangan bolup, kecidi küzdetəleydikən. Navada oğurluqca o oğlaş hərkiti baykalsa, adamsız uşqu süratki algan ve

Kıdırlık dostlar programımızın damlaş durumuz sana batkınlar sen et sahnesi programımızı programımızlar millet halkının adırı nakış müzikleri huzurun adı bulunmadı. Hem de Kazakçı nakışladın sabahdaşlar namlı nakışını kömür aramalı sunumuz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası 2026 yılı cemiyetinin kespi oralarına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası'nın Slushiting abonçları terminal, Slushiting torgu dikkat kılan. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü gece devam edildi. Katnişinizi ümit kılımız.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programımız bu için altış bayadık. Programımızı Yasan Michael namlı nakşı bilen ahırlaştırmız. Hem Allah'a bəxt, ahmet, selametkar bozum.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Qadirlik dostlar, bu sahibimizdə 3 borç xəbərdə qıtınlarda buludu. Dövlət davalanış kapalati idarısı yıqında 40 türküm davalaş mülazımıdı baha türünü turğuzuş görsətmizi və 13 qarar çüşəndürüş yetəkçilik qilish boyunca cəmlənən məzmunni elan qılıb davalaş aparatları, tibbi xadımlar və alaqadır xadımlarının çüşürüb paydalanışı üçün təminlədi. İgilnişçe davalaş mulazımeti bahaturi, davalaş apparatları kesel görüş, perviş kiliş, operasiya kiliş, tekşürüş, tekşürüp sınaş katarlık türlük davalaş mulazımeti bilen teminligende hak aladığan baha hesaptaş bölükken. Dövlet davalanış kapalati idarisi bahaturini bir tutaş kilitlaştırışını davalaş mulazımeti baha ıslahatını çoğunkurlaştırışının muhim vazifesi kılıp tür turguzuş görsetmesini Türkümge, Türk'ü ayırıp tüzüp tarqatdı. Hazır tüzüş hizmeti umumyüzlük tamamlandı. Memleket boyunca davalaş mulazımeti hakkı eliş bir ölçemli kütüb aldı. Yakında Adem kendik aralık madde gol hücayrısının kelişmen bəsi bolğan taşqı ajıratma tənçisini kelinikilik tətqiq kiliş başqırış qayıtısının kollektiv ölçümü ürümçide elan kılındı. Bu dövlət işçideki gol hücayrı sahasıdaki Adem kendik aralık madde gol hücayrısı kelişmen bəsi bolğan taşqı ajıratma tənçinin kelinikilik tətqiq kilişinin bütün jeryanını kaplıgan tonci kollektiv ölçem bulup bu yıl 8. ayının 15. günüden başlap yolu koyuldu. Yakında Abdonom Rayonluk Halk Doktorhanesi başçılıkıdaki devletin muhim pen tekniki mahsus türü Şincan yürek meni kan tomur metabolizmi sozulma keselliklerinin rakamlık akli iktidarlaştırıp başkuruş teknikisini toplaştırış ve Bingtuan bilen yerlik hemkarlaşıp aldığını eliş davalaş yeni sistemi kuruluşu ve ülke körsütüp umumlaştırış türü Ürümçe'de başlandı. Bu Şincan'ın sahiye sağlamlık sahası da tuncu qeytim başlamçılık bilen devletin muhim pen teknika mahsus türlerini üstüge elişi saptanıdı. Bu türde Şincan'daki yürek meni kan tomur metabolizm karakterlik kesellikler köp görülüdüğün aldını eliş tizgilleş besimi iğir buluştak reallıkka karıta Bingtuan bilen yerliknin davalaş tosqını içip asası katlam davalaş aparatlarını ülke abdonom rayon derecelik akıl çoğun menini işiltiş imkaniyetige ege kılıp rakamlık akli iktidarlaştırış arkalık sozulma kesellikleriniñ aldını eliş tizgilleşke küç koşup davalaş hizmetiniñ muhim noktasını kesel davalaştın keselniñ aldını elişka yetkedi.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlı xizmetlerle şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushitin aboneçiler terminali, Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijeşte monolarını eskertidi.
2: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni istilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamlıklar temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Daş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
6: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
4: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı de siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.
7: Bu programını Şincan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başvurgan, pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
0: Addi sağlamlık hareketleri.
8: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde nemi üçün 9. aydan başlap paypaq giyip uxlaş kerek degen mazmun diqqatlarda bulundu. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan sağlamlık adli hareketi. Keşt uxluğanda bir cüp, kan, paxta bir rahatlik, nepis paypaq giyiş, tar paypaq giymeslik. 9. ayda keçede temperatura tövallaydı. Put, bedenin ahırkı uçı bulup, temperatura əsildilla yadroluk orundun tövən. Kan ayılınışı, astı bulğaçka, asalla soğuk ötüp kalıdı. Paypaq giyip uxlaganda putning temperaturasini saqlab, oxirgi uchlarning qon aylanishini ilgari surib, butun badanni texmo ozoda qilib, cho'nqur uyquga kirishga bo'ladi. Kang nepis paxt paypaq ushiqni bo'g'ib olmaydi. Qon aylanishga ta'sir yetkazmaydi. Bir kech kiysimu dimiq his qilmaydi. Bir jöp kang nepis paxt paypaq tayyorlab, maxsus uxlaganda kiying. Kunduzi kiyadigan qalin paypaq yoki tar paypaqni kiyming. Uxlashdan burun putingizni yuyib, surtib quritgandan keyin paypaq kiyib yetib uxlang. Agar putingiz issib ketganda his qilsangiz, putingizni yotgandan chiqarib, issiqlik tarqatsangiz bo'ladi. Lekin paypaqni davomli kiyavering. Bugun paypaq kiyib uxlang. Putingiz issa, texmo tez uxlay olasiz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıqan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushiting abonuşla terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz təsiz kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 xizmet ornu sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vaxtı 9 ayının 4 günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəndi. Yaxdırıb anlayınlar, rəhmət.
1: Vətən çakırmaqda. Çanşan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailem proqramısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yaxşı mesele. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailem proqramısına alışanları qarşı alımız. Mən riyasetçi Əhməd Cənablik yerim.
3: Mən riyasetçi Rosengül İmam.
2: Bu qıdımlı proqramımızda mundaq məzmunları anlatış birimiz.
3: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Şincan'da tunçi neşbüt kerime soğurtisi yolu koyulup, neşbüt kespi yana soğurti kapalıdige iyi kılındı digen temada toxtalımız.
2: Yükselvatkan Şincan sahibimizde aldınki 20 yılda Şincan'ın adetki amivi hamçot kerime 153 milyar yenge yetip, halık turmuşu çıkımı küçülük bol digen temada toxtalımız.
3: Yarqın isim sahibimizde memleket boyunca tömür yol sistemisi musabıqısının bütün liniye boyunca yaş iş orni texniki mahiri Can Yunxau bilen tanışımız.
2: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya İstansının yeni taratkısı Sılır Şötin abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıb oludu.
1: Şincan'daki yeniliklar.
2: Gulca, Almata, yolcu toşuş aviyas yeliniyesi 2025 yılı 5. ayının 18. günü açılgandan bu yıl 8. ayının 25. günü geçe. Gulca aviyas yap ortada çigradın kırıp çıkalı 64 bin adam kıtımı yıkılışıp 60 bin adam kıtımlık çoğun ötkeline muhabbetlik bösüp ötüp. Yetip gelgen ve ayrılgan halkara yolcular nöbetçi ayrıplanı 400 ayrıplan kıtımı yıkılışkan bulup. Bu Cungu, Kazakistan bir saatlik boşluk koridorda yolcular ekimin kızgılığı sicil eşi portunun sırtkı içi bitiş iktidar derecesi üzüksüz östürüldü. Gulca Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya Tekşürüş Ponikti, Çigra Mudapya Tekşürüş Başkarmasının başlığı Diyotkentiyen mundak dedi. Bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışının sicil çoğun kuruluşup, puhtı emelilişçi gəgişip, Cungu Kazakistan içki devlet hadımlarının biriş gelişi koyukluşup, yolcular ekimi sicil açtı. Bu yıldın muyan Çigra halkıgan sayahat, soğudu alakısıgı bolgan ihtiyaç sicil kozgutulup, porttın kirip çıkan yolcular ekimi yukarı seviyede ailen içini sakladı. Katlaş başlanan bir yıldın köprek vakti muyan, Gulca aviyasiya porti, aviyasiya liniyesi içiliştin nöbetçi ayrıplarla ziçlişiş, yolcular ekimi mukum eşişkçi bolgan, yakşı terakkat vaziyetini işge aşırıp, ilinin sırtkı içi bitişigi küç koşup, Cungu bilen Kazakistan'ın iktisat soda, meriniyet katarlık cahitlerdeki almaştırışının çoğunkur terakkatını ilgiri sürüşge türtke boldi. Diyotiyentiyen tonuşturup bundak dedi. Çigradın kırıp çıkan yolcular ekimi aldı da, Gulca Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya Tekşürüş Ponkiti mevkani

0: yılı Veynin mülazimet markasını koyup, dikkatini yolcuların tamojinin ötüşte aldıravatkan, kıynılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlağı dair meselelerini merkezleştirip, köp kıl tedbirini tən kolunup, tamojinin ötküzüş süpüti ünümünü östürdü. Növetçi ayrıplanın hareket haletine ilmi hüküm kılıp, növetçi ayrıplanı aldın hüküm kılış mekanizmi oruntup, yolcuyla ekiminin özgürlüğü asasen, vazifi icra kılırgan sakçı küçünü hareket haletinde tanşap taksimlep, tekşürüş yollarının içiliş takılışını canlıq tanşap, növetçi ayrıplan yetip gelse, sakçı küçü yetip geliş, yol içilişini işe aşırıp, yolcuların tekşürüşünü kütüş vaxtını en zor derecede kıskarttı. Bayram demeliş külleri, sayahatının avat pesli katarlık yolcular ekimi yukarı pelli mezgillerine karıta, vazifi icra kılış layihasını aldın tüzüp, vazifi icra kılış küşlerini köpeytip, evetip, halkı kolaylık mulazmet yollarını tesis kılıp, yaşanğalla, balala, herkete kolaysız yolcularını tamojinin aldın ötküzüş mulazimeti bilen temelidir. Devlet dervasının bexatarlık töven çekini katlıq saklaş bilen bille. Ulca, Çigradın kiriş-çıkış Çigra müdafiye tekşürüş ponkiti, Tianlu aeroportu, kalplerini ılıtılgan devlet dervası, mehir muhabbet yetküzüş burciki berpa kılıp, köz torluşuş közeyniki, ciddi kutkuzuş doğruları. Yip yığını kutsi katarlık türlük halkı kolay boyumlarını sepleb. Kelip ketibatkan yolcularga vaqtida yetekçilik kılıp ve yardım berip yüleb. Yolcularını bexatar, yukarı önümlük, kalplerini ılıtıdıgan tamojinin ötüş təsiratıdan bəhrimen kıldı.
1: Yakında Abdonum rayonunun 2026 yıllık işçiler uyuşması longsi, işçi hizmetçiler maharet musabıqsi Örümçede başlandı. Musabıqda ünervellerini çaknatış, bir maksatta arzunu işe aşırış başlayımı kılıngan bolup, dikkat yeni süpettik işlep çıkırış güçlerinin terakkiyatı ve Abdonum rayonunun özgüce evzel zamanıvilaşkan kesip sistemiz kuruluşuğa mulazimet kılışka merkezleştirilgen bolup, bunun da emgek nemunicileri ruhi, emgek ruhi, hünervan ruhini zor güç bilen evic aldırıp, emgek ve maharet musabıqısının ixtisaslıklarını yetiştiriş, texnikada yenilik yaratış, kasıp dereyicisini östürüştiki muhim rolini toluq cari kıldırıp, musabıqa arqılıq ögünüşünü ilgiri sürüş, musabıqa arqılıq meşkini ilgiri sürüş, musabıqa arqılıq kuruşni ilgiri sürüş arqılıq emgekçilerini ijtihat bilen ögünüp, Japağı çıdap meşk kılış, kabiliyetini küçeytiş, ilgar nemunicilerden buluşka rıgıbetlendirip, Şincan'nın yukarı süpetlik terakkiyatını puhtu bolgan maharet ixtisaslıkları teriki bilen təminleşke türtke buluş məqsəd kılıngan. Musabıqıda Yipek Yoli ixtisat bəlbiği, Yadroluk rayonu kuruluşu ve Abdonum rayonunun kesip terakkiyatı ihtiyacı çördülüp, eşya oburdi mulazimetçisi, elektronluk üskünlerini kuraştırış ulaş işçisi, avtomobil remontçisi, torgu ulangan yeni energiyelik akil avtomobil yönelişi, rakamlık kontrol kılınadığan stanokunu kuraştırış, tənşeş, remont kılış işçisi, Torda kilişip taksimlep, yetküzüş kadimeden ibaret 5 çoğun musabık türü tesis kılındı. Bular zamanevi eşya oborti, elektronluk uçur, yeni energiyelik avtomobil, yukarı derecelik cabduk katarlık, strategiyelik, yeniden güldünavatkan kesipler sahesi, hem de elektrik energiyesi, kimya sanayeti yasımcılıkı katarlık enevi kesiplerini kapladı. Şincan'daki 200'den artık birinci septe işlevatkan işçi hizmetçi Mahir bir yerge cem bulup, üç günlük musabıqıda bir sahnede maharet görüstüp musabıqı ilişkidu. Neticisi layakatlik bulgan mahirler münasip kesbi salahiyet ya ki maharet derece guvahnamısıgı ilişkidu. Münnevver mahirler teknik ya ki ali teknik bulup östürlüdü.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Çincan radyo televiziya stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetlər bilan şuğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz təsis kılgan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmet orni sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vaxtı 9. ayının 4. günü geçi davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
3: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde aldınki 20 yılda Şinjan'ın adetki amivi hamçot kerimi 153 milyar yuanga yetip, halk durmuşu çıkımı küçlük bol dediğin temiri doktorumuz. Bu yıl 1. aydın 6. ayıca Şinjan'ın adetki amivi hamçot kerimi cemi 153 milyar yuan orundulup, bu turku okşaş mezgildekiden 10% eşip, bütün yıllık nişanlı orundaş üçün puhtu asas selindi. Adetki amivi hamçot çıkımı 339 milyard 920 milyon yuan orundulup, nuhtuluk sahaladaki selinme sıcıl zor aytılgan. Aldınki 20 yılda Şinjan ıhtısarının asasi ehvali sıcıl.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting aboneçiler terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsker tutur.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pak izleyip, eşip kalan bolsa elab alaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yorqin ism. Hurmatli radio anglug'uchilar, bu sahifamizda mamlakat bo'yicha temir yo'l sistemasi musobaqasining butun temir yo'l sepidagi yosh ish o'rni texniki mayri Jang Yunho bilan tanishimiz. Yaqinda Jungu temir yo'li Urumchi idorasi guruhi chaklik shirkatining Korla tok bilan ta'minlash bo'ligidagi akkumulyatorga tok qachilash zarat qo'yib berishni sinab qilish naq maydonida turlik sim ulash hunar san'ati mashg'ulot tartibi birdek o'lcham bo'yicha qattiq ijro qilindi. Hamma odam sinab o'ngishlik oxirlashdi deb o'ylaganda kutilmagan ahvol tuyuqsiz yuz berdi.
1: Naq maydondagi mashg'ulot xodimlari jiddiy holda Asasi kontrol öyünü yoritiş ve bütün yürüş, özgürüşçan, turaklık tok kayıtmı yoludaki tok bilen təmilleş üskünlerinin əmmizde tok doktu diye dəb var qıradı.
0: Jang Yunho üskünlerini tez süratı təkşürüp təmkin ve kəskin tələb buzda. Sınaqını dərhal tok tutup, iki yoldaki tok mənbəsinin

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Avdukerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku soluşurduğun abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayıcılı oldu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde umumi halkını kaplıgan, farklılık açot kılınan Bingtuan'ın uzak müddetlik perviş soğurtısı tüzümü 9. ayda yolu koyuludu diyen haberde kıtınadı bolulu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde toy kılış üçün köp miktarda hesabat yötkigen. Meblağ çıkarıp abdumobil setip algan. Ayrılgan den kiyin pul ve abdumobilni kandak kılış gerek degen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Ama üçün əməli iş qilib biriş sahibimizdə kənd kadrları işxanını etiz beşiği yötkəb kəldi digən məzmun diqtınladı boludu.
3: Hürmətlik radio anlıqıcıla, qınəmsə diqtınla, bugünkü qanun sizgi həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri.
2: Yakında Bingtuan'ın uzak müddetlik perviş soğurtu tüzümü siyasetini haberlendiriş yığını geçildi. Yakında bundaq ilan kılındı. Bingtuan'ın uzak müddetlik perviş soğurtu tüzümü 9. ayının 1. günü yolu koyuludu. 3 yıl etrafı da Bingtuan'ın emeliyetini maskeledigen müstakil uzak müddetlik perviş soğurtusu tüzümü orantılıp, acitidin çıkalmaydı Allah'ın uzak müddetlik perviş kapaleti tövençeki puhtılınıldı.
3: Tanıştırılışça bu tüzümde umumi halkını kaplaş, şehir yezlani bir tutaş pilallaş, adil, birliki keltürüş, bihatar kiliplaşkan buluş, imkaniyetlik sıcıl buluş prinsipi de çıng turulup, başınış baskıcı da şehir derecelik bir tutaş gəmlinip, işçi hizmetçiler ahallarının mevlığını bir tutaş hesabat turguzup şiltiş yolu koyuladikken. Keyin tedirici halda Bingtuan derecelik bir tutaş gəmləşge ödülədikken. Soğurtuğa katnışta təvəlik boyunca başkuruş yolu koyulup, adam işletküçü orullardaki işçi hizmetçiler, pensiyaki çıkanlar, canlıq işqi orullaşqanlar, işqi orullaşmağın şehir yezi ahallarını kaplaydıken. Alahidi kişiler topuğa karıda 18 yaştın tüven koramığı yetmigenle soğurtuğa katnışkan atanız bilen bille soğurtuğa katnışkan dep karladıken. Yetim balıla, əməli bakkutsu yok balıla bivasta soğurtuğa katnaşkan dəp karlıdıkken. Alahidi qiyinçiliği barlar, tövən kapalat obyektleri qatarlı qiyinçiliği barı kişiler topi soğurtuğa katnaşış, əq tapşırışta ixtisadi yardımdan bəhrimən bulup, kapalatlandırışki tegişliklerini toluq kapalatlandırış işqa aşırılıdıkken.
2: Tüzümde orun, şəxs, hükümet, cemiyet, köpmenbelik ortak üstüge elip meblağ gəmləş mexanizmi orantılıp, devletin tüp haq nisbiti 0.13% boyunca bir tutaş icra kılınıdı. Kişiler topka ayrılıp farklıq haq tapşırış qaydisi təsis kılınıdı. Hizmetki işçi hizmetçilerin umumi haq nisbiti 0.13% bulup, idare ve şəxslerin her qaysisi 0.115%'ni üstüge alıdı. Pensiyaga çıkanla özü 0.15% boyunca haq tapşırıldı. Davalının soğurtısı şahsi hesabatının vakaleten tutup gelindi. Canlıq işqi orullaşqanla işçi hizmetçi ya ki ahalı salahiyeti bilen soğurtuğu katnışışını öz aldığı tallısı boludu. Ahalı ile boyunca soğurtuğu katnışış türünü tallab

0: پرنسپ بویچه مرسه قلش که تشکل لب آخر ده مرسه کلشمه حاصل قلب دیلوغه چتشلک اپتوموبل یان اکسن اگدارلقه ده بولدگان. جو اکس 4-چه آینن 30-چه کنودن برون اگدارلقنی اتکزش رسمیتنی بجرب بولش که مسلشیدگان یعنی 20 من ین تولیدگان بولگان. بنابراین بلن اشکی طرفتن مال ملک مجراسی üzül kesil ahırlaşkan.
1: Bejirgüçü sotçi şikki dilo misalıgı birleştirip kanundiki belgelmelerini çüşendirdi. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin haq talep kanun dasturidiki alaqadar maddalarga asasen haq talep kanun hareketige küşke ige şart koşumçı kılınsı boludu. Muhabbetleşiwatqanda bir tarafning toy qilish maqsadida hadiya qilgan ko'p summalik naqpul, qimmatlik avtomobil qatorliq mol-mulklari qo'shimcha shart bilan hadiya qilishga tavva bo'ladi. Agar ikki taraf oxirda to'y qila olmay, hadiyaning qo'shimcha sharti ishqa oshmasa, hadiya mukammal qonun kuchiga ega bo'lmaydi. Mablag' chiqarguchi taraf mol-mulkni qaytirib berishni talab qilishga huquqli. 520 yuan, 1314 yuan qatorliq alohida ma'niga ega oz so'mlik hisobot yutgach, bayramlik kichik sovg'atlar haqsiz do'stlik hadiyasiga tavba bo'ladi. Ayrilib ketgandan keyin qaytirish ajasiz. Bumu hazırkı kanun yürgüzüşü əməliyyeti de birliki kelgen hüküm kılış ölçümü.
0: Programının tordu hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizden bu məsləhə soraydığın kanun məsləriniz bolsa, Sılu Şütin abonuçlar terminalini çürüp, programıda hem törtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esilməz boluri Sılu Şütin abonuçlar terminalıda.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Konfuyan shirkati Dongfang Beili uzuqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib, hunarvar Rohida 20 necha yil chang turib, sog'lomlik sohasida cho'nqur izlanib, ham yemaklik ham dori qilinadigan 10 isil dorilik o'simlikni tanlab, ilmiy usulda retsept tuzib, hujayir devorini buzib tashlab, pap tarkibini elish texnikasini qo'llanib, dorilik o'simlikning hujayir devorini buzib tashlab, aktiv uzuqlikni quyildirib, tabiatini texnik mo'tadil qildi. 20 necha yildan buyon dorilik o'simlik orqali badan quvvatlashni asos qilib, mahsulot ishlab chiqardi. Asli maqsadda chang turib, xaridorlarning uzuqlik ehtiyojini tushunib keldi. Konfuyan shirkatining Адамгия Зәпе, Фынканның, Фупынзы, Вейчанкан, Хуачинфей, Джинмоджин, Гүлсамсақ Яучилан ұрықы, Әнжи, Гошу, Лингжи, Дики Калтси, Жиген, Сүпәтлік Оқсыл Талқыны қатарлық мәсләттірі Херидарланың итрап қылышығы ерішті. Құшқавар, Шинжаңдыки Конфуя мәсләттірінің мәсіл сетішті күніда 8-інжаның 31-інші күні мәсіла сетуаса соғат қылыш палиет өткізілді. Гошу, Лингжи, Әнтан Рангосу, Дики Калтсидің бірін сетуаса бірін соғат қылыш итібардың бәхірман болуды. Телефон нөмірі 400-666-1185. 400-666-1185. Konfuyan şirketi Dongfang Beili uzuqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib, hunarvar Rohida 20 necha yil chang turib, sog'lomlik sohasida cho'nqur izlanib, ham yemaklik ham dori qilinadigan 10 isil dorilik o'simlikni tanlab, ilmiy usulda retsept tuzib, hujayir devorini buzib tashlab, pap tarkibini elish texnikasini qo'llanib, dorilik o'simlikning hujayir devorini buzib tashlab, aktiv uzuqlikni quyildirib, tabiatini texnik mo'tadil qildi. 20 necha yildan buyon dorilik o'simlik orqali badan quvvatlashni asos qilib, mahsulot ishlab chiqardi. Asli maqsadda chang turib Xaridorlarning oziq-ovqat ehtiyojini tushunib keldi. Konfuyan shirkatining Adamgiya Zepa, Fengkangning, Fupinzi, Weichangkang, Huachingfei, Jinmojing, Gulsamsaq Yaochilan urug'i, Anji, Goshu, Lingji, Diki Kaltsi, Jigan, Supatlik Oqsil talqini qatorliq mahsulotlari xaridorlarning itiroq qilishiga erishdi. Xushxabar, Shinjongdagi Konfuyan mahsulotlarini maxsus sertifikat do'konida 8-inchining 31-inchi kuni mahsulot sotuvasi sovg'at qilish faoliyati o'tkazildi. Goshu, Lingji, Antang Rangosu, Diki Kaltsidan birini sotuvasi birini sovg'at qilish e'tibordan bahramand bo'ldi. Telefon nomeri 400-666-1185. Konfuyan şirketi Dongfang Beili uzuqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib, hunarvar Rohida 20 necha yil chang turib, sog'lomlik sohasida cho'nqur izlanib, ham yemaklik ham dori qilinadigan 10 isil dorilik o'simlikni tanlab, ilmiy usulda retsept tuzib, hujayir devorini buzib tashlab, pap tarkibini elish texnikasini qo'llanib, dorilik o'simlikning hujayir devorini buzib tashlab, aktiv uzuqlikni quyildirib, tabiatini texnik mo'tadil qildi. 20 necha yildan buyon dorilik o'simlik orqali badan quvvatlashni asos qilib, mahsulot ishlab chiqardi. Asli maqsadda chang turib, xaridor hukumdarlarının ozuqlıq ehtiyacını düşünüp geldi. Kanfuyen şirketinin Adem Gia Zepe, Feng Kang'ın, Fu Pinzi, Wei Changkang, Hua Qingfei, Jin Mojin, Gülsamsak Yavuçilan Urqi, Enji, Guoshu, Lingji, Diki Kalsi, Jigen, Süpetlik Oksıl Talqını Katarlıq Mesutları xeridarlarının itiraf kılışıqı erişti. Kuşkavar, Şincan'daki Kanfuyen Mesutlarının Mesut Serçi Tukunu da 8. ayının 31. günü Mesutlar Setuvasa Soğat Kılıç Pahaliyet Ötküzüldü. Guoshu, Lingji, Antan Rangosu, Diki Kalsi'den birini Setuvasa birini Soğat Kılıç itibarından behraman buldu. Telefon numarı 400 666 1185 400 666 1185.

0: Azalları derhal kent partiya yacheksining shujisi, amanlıqni qoğdash mudiri, kent saqchi ishlar ishxonasidagi xalq saqchilari bilan birlashib, murassa guruhsi tashkillab, sodalashquchi ikki tarafni kent ahalla komitetiga taklif qilib, ikki yo'lga bo'lib, ayrim-ayrim holda har qaysi taraflarning uvalchiligi va iltimos talabini angladi.
1: İki tarafın derdini anlap bulgandan ki müressa grupsinin azaları andın paketini oturgu koyup davli sözleşke başladı. Ölmeyvini saklaş tez. Kaynagi söylesek ziyan bargansır çoğuyup gitdi. Ağzaki pütümünün kayıplaşmaslığı da işkili tarafın mesulüydü bu. Navada davalaşsa vakit ve küç ısırap bulur. Yine hissiyatkı təsir yedildi. 4 saat səvirçalıq bilan nasihat qilış orqaliq ikki tarafning ochiqı besilib aqlini topqıcha ondan yarışıp qilish, setevelish, setish toqtami imzolashqıcha bir maydan majra tün qarang'usida tugidi.
0: Asosiy qatlamdagi ishlarning hammasi xalq qalbiga tutishdi. Ziddiyatlarni bir holtada tugitish uchun bu yil kirgandan keyin xizmat atirtining atrat a'zolari va kentishki komitetining a'zolari ishxonani etiz beshiga uzum barang ostiga dehqonlarning qonlariga yotgab ommaning kelishini kutmay xalq ahvoli xotirsini elib qayerda odam ko'p bo'lsa shu yerga berish o'rik tarixi tuvida salqindiganda bir qancha eg'iz paranglashish etiz boshlarida uchrashib mo'ndishish berish kelish qilishib turish jarayonidagi kundalik paranglardan ommaning qiyinchiligi qo'shnilar orasidagi orasliqlarni aniq egalladi.
1: Kentte ziddiyat macralarını retke turguzup tekşürüş tizimdeki maskadende turguzulup, biri baykalsa biri tizimlenip, biri hal kılındı. Abroyluk peşkeden partiye azaları, adil gep kılıdgan kent kadırları, siyasetini bölüdgan hizmet etirtinin etret azalarının vakitlik müressa grupsi teşkil edi. Müressa nek meydanı bazı da üzüm barını astıda, bazı da ketmen koyulgan hoyluda, bazı da emdili orup bulunan buğday eğizliğinin yeni de boğuldu.
0: Yıl beşide atiyazlıq terilgoğı tayarlı kılganda su baylıqı qısp olğaşqa yuqri iqimdiki kent ahalları hemişe köpürek suğuruşunu oylaydı. Tüven iqimdiki kent ahalları saxlap taqtı taq buladdi. Ziddiyat kıl üstüde turaddi. Xizmet atırdının atırat azaları ve kent kadırları yuqri tüvenni iqimdiki bir qancha ailini 75'i çakırıp nax meydanda su iqimi vaxtını hesaplap adil, muvaffaq bolgan Smina Olmışış Cadıveli tüzüp çıxdi. Köpçilik saat boyunca yerini suğuruşqa qayıl boldi.
1: Her bir macrani müressa qilip hal qilgan dinkin xizmet atırtının azaları ve kent kadırları şu cayda küçük orunduk liksiya sözleş yığını içip kaytı bahalaş ceryanında kent ağlarına kanun şüendirdi davliyi sözledi.
0: Bir deloni müressa qilip bir dairge terbiye beriş, bugünkü künde kent kaidesi, ahalla ehtinamısı boyunca iş beceriş, meslegi yoluqqanda kent kadırlarını izdep, ayırtış, yeni mahalli kentdeki yeni keyfiyatqa aylandı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. тамақны муапық бұйрытың.

Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radyo anıqçına. Baş küzdün kiyinki ürümçide yezgilik məsulatları bazırının su məsulatları rayonunda Cənubi Amerika Akpravraki nəq meydanda söz verilinib, cınlap xaltı kaçılınıb, məccisatın kiyinla şəhər ahalarının tamak üstündeki məzzilik yeməklik aylandı. Bugün kündə dünyadaki deniz okyanıda ən jiraq bu şəhərdə deniz rakı bakmıncılıqını küləmləşdiriş işğa şuruldu. Bugünkü gülünüyotgan yezi kentlerge nazar sahipimizi köpçülükke Ürümçi yukarı yeni teknikli kesper terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, Liuşşıxu yesi, Liuşşıxu kentliki rak bekiş bazı toğuşu sözler birimiz.
1: Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikli kesper terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, Liuşşıxu yesi, Liuşşıxu kentliki caylaşkan, Şincan Çınşan Yezi İgilik Pentechnik Çeklik Şirketi girgende bakmıçılık seyhedeki suğunun ayılınıp ikvatkallıkını körgülü bulattı.
0: Cənubi Amerika Akpravrak əsildə Amerika qıtasının Tinç Okyan qırğıqıdaki Sıqbel Bağ Deniz rayonundan çıxdığan bulup, onlarının Şincanda makallışıda Tayan Gini bu karxanı öz aldığı tədqiq qılıp açqan mikroorganizmini toşuqıcı vasıtı materiali eşiğe turaqlaşdırıp, kıllı O, it ya ki danca hasıl kılıp biyologilik su saplaştırış teknikisinden ibaret. Şincan, Çınşan, Yezi İgilik Pen Teknik Çekil Şirketinin teknik baş enjineri Tuyu tonuşturup mundak dedi. Bu, bir yürü sistemde su süpte sicil tanışılıp, kontrol kılınıp, su muhiti tamponlaştırılıp, bakmıcılık işletilgan su tekrar işletilidu. Rak kumçıkı yetiştiriştiğin bazarga selişkıcı bulgan bütün ceryanda antibiyotik doğrular, dihkancılık doğruları işitilmeydu.
1: Teknikinin sırı köz bilen körgülü bulmaydıgan mikroorganizm dançıları işçige yoşurungan bulup, bu bir yürüyüş sistemi huddi mikro süzgüçkü uxşaş paravraki çıkarındalarını teşebbüskarlık bilen sömürüp, su muhiti de öz-özünü saplaştırıp, sağlam ekologiyelik öz ara ayılınışını şekillendirdi. Bu bir yürüyüş sistemi yine intayın su diyeceğidigan bulup, bakmıcılıkka işiltildigan su koyup birilmey tekrar paydalanadı. Kündelik gereksiz su miktarı aran 0.3% bulup, horişi asaslıqı az miktardaki tabii paralınıştın geledi.
0: Tekma əpçil yeri süni bərpa kılınğan deyinizin ibarət. Seyxti

0: bir can, bir nefesinin mi kançılığan ilgisi var?
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de, kaydaki kılıp otomobil heydep, bir mançılığan bəksizliklerini peydak koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 2026 yılı cemiyetinin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen şoğulunuşku irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansiyası'nın Slushiting abonçları terminal, Slushiting torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizim itişinizi kütmekte. Tizim itiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı işe doğru. Katnışınızı ümit kılımız.

Yakında Şincan'ın işlep çıkarış kuruluş beyin tüverini Apet'in modab yerleniş, Apet'in zihnini azaytış, Apet'in kutkuzuş komitetinin talep bu içe devlet kelkündün modab yerleniş baş işhanesi. Ciddi işlerge takabül turuşun baş kuruş ministerliği devlet açlık ve zapas saklaş idaresi beğen

Likte 110 kurgakçılıkta takabül turuş su pompisi, 60 generator, 10 koduk keziş maşınız katarlık, merkezinin kurgakçılıkta takabül turuş maddi eşyalarını yötkep, Şincan işlep çıkarış kuruluş bintüvenin kurgakçılıkta takabül turuş, apetinin zihnini azaytış hizmetini yakşı işlişini kolladı.

Bu yıl yaz kırgendim bu yan korla Litong aerodromi yeni ham mal toşnik kapalatlandırış endisini yol koyup Bayınqulut oblastının özgeçi bağvançilik mesulatlarını memleketinin erkaisi caylarına tez yetküzdü. Korla Litong aerodromi yük transport meşguat rayonda yeşik kışlıkçılan Pentau, Şimey Katarlık pesillik yığmıyabiler, bihaterlik tek şürüş, yötkep toşuş, aeroplanı kaçlaş Katarlık, bütün ceryan halklarının tertiplik ütüp, hava transportu arkalık bütün memleketinin erkası caylarına toşulu vatattı. Tianyi Asya Obroti Korla Şöbi Şirketinin direktörü Wang Jun mundaq tanıştırdı. Növette biz toşuyduğun Bayınqulut oblastının kışlıkçılan ve pentavları her gün 30 ton giyitidu. Her günü Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Zhengzhou Katarlık şehirlerine yetkizildi. Yeni meyvelerinin süptik kapalı tıkılış için korlalı için aerodromi, ham, yeni mallar, məksus bir xatarlık tekstürüş yolu geçip, mallarının obrot ünümünü 30% öztürdü. Korlalı için aerodromi yolcular mülazimet bölümünün mesulü Li Yi mundaq dedi. 2026 yılı 1 aydan 7 ayı geçe aerodromimiz cemi 5600 tondan artık yük poştu yollarımız kürgüzüş çıkırışını tamamladı. Yeni meyveçi evler porttan çıkırılan barlıq yük miktarının 50%'ini ilgiledi. Bütkül işlep çıkırış pesilde sırkı toşulgan ak örük cemi 1800 tondan köprakı yetti. Onun için bazarga silingan pentav, şinmeylar, kısqığını bir aydın köprak vaqtta aviasiya arqılıq sırkı cemi 3000 tondan köprak toşuldu. Növete korla liçin aerodromi 40 netçi aviasiya liniyasiga tayınıp, yeni meyvelerin memleket boşu noktalıq istimalı kıladığan 13 şerge bivası yetküzdüğün boşluk koridor berpa kıldı. 9 ayda korla neşbitinin merkezlik bazarga silinişi ğa geçip, yeni meyvelerin toş ihtiyacı yanımı aşıdı.

Yaqında Barkül nahiyasidagi 130 ming mo yozgi bug'doyni o'rish xizmati rasmiy boshlandi. Barkül nahiyasining dahi pazirdagi teriqchi cho'ng oilasi Yangshichangning bug'doyligida cho'ng tipdagi 4 kombayn o'rish, dan ayirish, tallash qatorliq qadam bosqichlarni mas qadamda tamomlab, oltindek parqirab turgan bug'doylarni ochliq to'shish avtomobillarga o'ziksiz yetkizgan bo'lib, dehqonlar havo ochiq vaqtni ching tutib, o'rish mashg'ulotini tartiblik qanotiga yoydirdi. Dahi pasiridagi teriqchi cho'ng oilasi Yangshichang mundaq dedi. Bu yil 10.560 mo yerga bug'doy terdim. Mo beshi hosuli 450 kilogram atrofiga yetdi. Bu yil sal qurg'oqchilik bo'lg'achqa hosul sal tövarrak bo'ldi. Bu bir necha yilda Barkül nahiyasi Sinchun 44-chi nomor 48-chi nomor qatorliq hosuli yuqori nachar sharoitga taqobilchanligi va kasalga taqobilchanligi kuchlik bo'lgan elastikligi kuchlik bir turkum bug'doy sortlarini zo'r kuch bilan umumlashtirdi ham a'lo sifatlik urug' boyligini kirgizish va uningdan foydalanish etizlarni inchikalashtirib parvish qilishni yanada kuchaytirish pan texnikani cho'nqur qo'llanishni ilgari surish qatorliq tadbirlar orqali ochliq ziroatlarining hosulini oshirish Ünümünü aşırış, yoşurun küçünü qezip, əla sifətlik aşlıq təminatını ünümlük köpə etdi. Bu yıl nahiyə boyicə 130 min mo yergə yazgı buğdayı terildi.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkar hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşku irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slushitin abonçlar terminal, Slushitin torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimli tişinizi kütmekte. Tizimli tiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı işe doğru. Katnişinizden ümit kılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rəayə qılın.
1: Hürmetli radyo anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Monbet Bıraq programımızı bu yetişanlı tişberdik, anlıqınınlağı rəhmət. Ətki Monbet Bıraq programımızda yezi kentlərini gülləndürüş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayələr davamlıq diqtınlarda buludu.

0: sırtıdaki yugurma endiziyi tayinip, yezilik masalatlarını setiş yollarını önemli kengetti. Guchang ayası Benjiegu bazarı, Xinhuliang kenti partiya komitetinin muavin sujisi Huang Yueyun mındak dedi. Tuxum, tohu, koy, kalı göçünün setilişi tez boldi. Yezgilik bilen medeniyet sayacılıkının yugurma terakiyatı kentimizde payda yaratıplı kalmay, dehkallarının kırmını köpetişte belgülük rol oynadı. Yakın yıllardan bu yan Guchang nahiyası, mevkani İgiz Tağlık rayonundaki kemçil bolgan Binem Pelempey, Yetiz Baylıkı'ı koyup, Cambulak Medeniyet Sayahat Marke Evzellik'i tayinip, Menzir rayonu bilen bazarının biri gevdileşken, yugurma terakiyatını çonkurlaştırıp, medeniyet sayahatçilik kesif alatının derecesini sıcıl östürüp, Yetiz'da Menzir berpa kılış, Menzir arkalık kesifini güllendiriş, kesif arkalık halkını beyt yetişten ibaret, yakşı terakiyat endizisini şekillendirip, kadimi binem tarihçilik kesbinin yeni hayati küçünü urgutti. Guchang ayası Cambulak Menziri Rayonu Başkuruş Komitetinin muavin müdiri Wang Huiping mındak dedi. Enenevi Yetiz özelliğini yadroluk medeniyet sayahat mesulatı aylandırıp, Şuca'daki 400 netçe dehkan çarabıcının Sehra Aramgayı içiş, at miniş ticareti ve emeli menzirlik oyunlarga katnışçığı türtükü bulup, kent ahallarını yakın etrafta öz cayda iyilik tikleş, işgı uğruluşuş imkaniyeti iyi kıldık. Yine yezgilik mesulatlarını Yetiz'den Menzir rayonu bazarına bir vasıtı yetküzüş istimal yolunu ravallaştırıp, Yetiz'de Menzir'i berpa kılıp, medeniyet sayahat markasını cülalandırıp, Menzir arkalık kesiflerini güllendirip, dehkan çarabıçlarının kırımını köpeytişke türtükü bulduk.
1: Stansımız Havri. Nöbette Xotan vilayetindeki 1 milyon 500 000 modan artuq yerdeki yağaq arq arqıdan üzüş, yığveliş mezgeliğe girdi. Bağvallar türlük yağaq məhsulatlarının Şincanın işçi sırtıdaki bazarlarga üzülmey setilişiga küç qoşuş üçün dehqancılıq paytını çan tutup üzüş, pişiklaş bilen aldıraş boldi. Xotan ayı Bozaq yezisindeki yağaq aptapqı seliş meydanında bağvallar yağaqnın kök postunu ayırış, yuyuş, yeyip aptapqı seliş, ayırıp kaçılaş, saxlaş, toşuş qatarlıq məşğulatlarını tertiplik kanat yaydır atatdı. Xotan ayı Bağcı Bazırı Paynap kentinin ahalısı Mehmet Eli Mətturdi ailesi 5 mu yerde yağaq köçdi östürgen idi. O bu yıl yağaq köçtini ilmi inçge pərviş kılıp qoğduğallıqtın Mobeşi husulunun bulturqı şu məzgildikdən 15 kilogram eşşinin mövcərlənkəlikini büldürüp mundaqdırın. Bu yıl yağaq yaxşı meyveleri, danısı çoğun, meğizi tox boldi. Her mu yerdin 200 kilogramdan artıq husul aldıq. 5 mu yerdiki yağaqdın 12 min yuan kırım kılalayımız. Xotan vilayetindeki alaqadar tarmaqlar yağaq yığış pişiklaşqa kapalatlıq kılış üçün aldın pilallap, uğrullaştırıp, yanak üzüş, aptapkı seliş noktasının işkimandın köprekini təsis kıldı. Yine yanak pişiklaş karhanaları ve seti veliş, setiş vasıçıları koşununu paal yetiştirip, kesip zencirini uzartıp, yanakını yakşı bahada setişka küç koştu. Şincan, Kılaymu, Yezilik Məsulatları Çeklik Məsuliyet Şirketinin baş müdiri Rozi Mehmet Nur, Karxananın bu yıl 100 000 tonna kök postluq yanaq seti verip, dəslapki pişiklaştın keyin, Şincan sırtıdaki bazarlarga setişini pilallıqalıqı. Növete, yanaq postunu ayırıp pişiklaş hizmetinin umum yüzlük kanat yaydırılgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Bir maşınada saytiga 500 kilogram yağaq pişiklaş iktidarını hazırladık. Hazır künige 20 000 tonluğu yetidigan kök postluq yağaq pişiklavatımız. Yığın yıllardan buyan Xotan vilayeti mevqeni öz cayının baylıq evzellikige koyup, bağ ormancılıqını ammının kırmını köpeytip beyişiği türtkü boladigan türük kesip kılıp, yağaqnın süpütünü östürüp, ünümünü aşırışqa sicil türtkü bolup, mevlik bağını başkuruş, pərviş kılışını yanımı küçeytip, mevü süpütünü özüksiz östürdü. Vilayet boyunca yağaq gölümünü 1.555.400 moğiyet gözüp, yağaq ticareti asası gevdesidin 249'ni terakki kıldırdı. Bunun 19'i eksport karhanası bolup, yağaq pişiklaş kəsbi 47.000 kişinin işgü uğurlaşıp, kirimini köpeytişige muqim türtkü boldı. Xotan viloyatlik o'rmonchilik va o'tloq texnikasini kengaytirish markazining muavin mudiri

qo'zg'olish nisbati va og'irlik darajasini to'g'irlatgan bo'ladi. Haqiqiy o't o'tash oddiy qo'pollik bilan chechini tushirib yetish emas, balki ilmiy usulda o't o'tashdir. Chechaklashdan burun o't o'tash cho'qim gulchingiga ziyoda sezgur yovi o't cho'plar chechaklashdan burun elib berilish kerak. Ziyoda sezgurlashtirguchi o'simliklar markazlik tarqalgan rayonlarga qarta har yili 2-3 qitim qaratmalı qalda o't cho'plarni o'rib yo'qotganda uning chechaklashi, mevilishi va tarqalishini unumli to'sqili bo'ladi. Sezgurlikni kontrol qilish unumi nihoyatda ko'rinarlik bo'ladi. Gülçeni uçup bolganda andın kol selip tazılısa önümü nacar bulup da kalmay, yana gülçeni emmi yerge uçup getirdi. Bırak, pekat en yukarı pelleği yetmisela tazılaşının yanılı kammete buludu. Hiç bulmaganda uruknan pişişi ve tarqilişini kontrol kılgılı buludu. Meşgulat kılganda seher, keçkurun şamal küçü aciz vaqtta ot otaydıqallar maska, köz astraş eyniki takıveriş gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orunudaki 52 hizmet orunu sizden tizimletişinizde kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızda ümit kılımız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançalık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısından önüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Daş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
6: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
4: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
6: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
4: Ne mi etsiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakıştık, dikkat kıl. Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü.
7: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
7: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Çincan Radyo Televiziye Stansı 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnişinizi ümit kılımız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasına başlap barguci, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən Riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, sanat sahnesi programımızın Qashqar Qızı namlıq nakşının yekimliq küyleri bilen başlayımız, yaxtırıp anlıgıcılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlığının lağı rəhmət.

0: 406 yürüş kapalıtlık icarı öy bilen təmirlenir. Kuruluş nəx meydanının məsuli Liu Zhuotao növətdə asası gevdi kuruluş baskıçı kırgəllikini tonuşturup mündaq dedi. Hazır kuruluşunu 55% etrafı da tamamladık. Bu yıllık kuruluş nişanımız barlıq imaretlerinin ögüzüşünü yepip buluş. Keyinki qadamda kuruluşunu ilmi muvafiq təşkilləb, kuruluş vəzifesini san və süpətki kapalatlı qılğan halda tamamlab, Sanji şəhərdəki yeni şəhər ahalları, yeni yaşlarının turalğı ehtiyacını həl qılımız. Növbətdə Jiminay nahiyəsi, Topdirək bazarı, Qızıl Bayraq Oltıraq rayonudakı binalarının ögüzüsünü, su ötməz qılıb dərəcəsini östürüb, özgərtişdürü tərtiblik alğı sılcıtılıb, işçilər su ötməz əsliyələrini ciddi ornatmaqda. İlgiri ərqətim, qarı yamğurluq havarayı körülgəndə, Oltıraq rayonudakı binalarının ögüzüsünün su ötüş, tamlar nəmlişib getiş əhvali köp körülüb, ahallarının kündülük turmuşuqa iğir təsir körsətkən idi. Şucay bu yıl vudullaşdırışını faal pilallab, dərəcəsini östürüb, özgərtişdürünü qolğı kəltürüb, Oltıraq rayondaki 13 binadaki 363 aylık ahalının öyünün ögzisini hər tərəpləmə remont qıldı, özgərtdi. Qızıl Bayraq Oltıraq rayonunun ahalisi Quştar Əbilbay mındaq dedi. Ögüzdün yamğırı ötüp getiş, bizini uzaqtın buyan qiyin əhvalıqı düşürüp qoygan idi. Bu qitim ögüzünü remont qılganda, kuruluş ətirdi, bizden fikir aldı. Körülgen məsillərini məhəllidiki münasibətlik məsul xadımla vaxtıda maslaşdırdı. Kuruluş tamamlangan dikin, üyemizdün yamğırı ötməydiğən bolub, turalğı şaraitimiz köp yaxşılınıdı. Bunun dün nait razı bolduq. Dörbelci Nayalik Universal Yaşanğandı Kütünüş Mülazimət Mərkizi kuruluşu tez alğı sürüldü. Növbette, türünün asası gevdi kurulumusu tamamlanıp, bu yıl 10 ayının ahırı pütüp, təkşürüp, ötkizi veriliniş mölçerlendi. Bu türge 27 milyon 500 milyon məbləq seyrenğen bulup, plandaki Yaşanğandı Kütünüş Karbeti 110. Bu təvəlikdiki çoğun yaşlıqla, yalğız turduğan yaşanğalla, acididin çıqalmaydıgan yaşanğalla qatarlıq, yaşanğalla topunu kəsbi, yaşanğandı kütünüş kapalitiki iki qılıdı. Dörbelcin ayarlık Xalq İşleri İdarisi Türü İşxanısının müdiri Go Bin mındaq dedi. Kəsbi yaşanğandı kütünüş mülazimət kollektifini kirgüzüb, nahiyyəmizdiki kəsbi yaşanğandı kütünüş aparatlardaki kəmtüklüklərini toluqlab, ailə, məhəllə, aparatla öz ara maslaşıdığan yaşanğandı kütünüş mülazimət sistemisini takamullaşdırımız.
1: Əmdi, mihir muhabbətkə tolğan Tianşan, Şincanğa nişanlıq yardan beriş iznalları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Liaonin ölkisi Anshan şehrinin 6-cı türkümde Şincan'a yardan beriş hizmet etirdi bu yıl 5-cı ayda Savan'a yetip geldi. Şincan'a yardan beri vatkan davalaş mutaxassisleri Anshan Savan ortak güllenişini marka yetekçilik kılıp, hizmetlerini tez kanat yaydırıp, Savan'daki amını öyüge yakın etraptıla ehla süpetlik davalaş mulazımdadın bəhirlendirdi. Yakında 16 aylık bolğan bir balada kısılıp geliş karakterlik çat erikçisi çoğukı ve üçey tosuluş alameti körülgenlikten Savan şehirlik xalık doktorhanızga ciddi yötkep gelinip davalandı. Şincan'a yardan bir vatkan doktor Savan şehirlik xalık doktorhanızı adetki taşqi keserlikler kökrek taşqi keserlikleri bölümünün muavin müdiri manen doktorhanının her qaysi bölümlerdeki doktorlar bilen ciddi kollektif diagnoz koyup layihe tüzdi. Yerim keçidin tan atıqca operasiya işleş neticesine bu bala ahir xatardın kutuldu. Manen mundaqdırı. Operasiyanın muvaffaqiyyatlıq buluşu pekat birinci qadam. Operasiya ceryanıdaki anatomiya katlımı, meşgulat muhim noktası, ulaş maharti qatarlıq qeyliplaşqan tertiplerini eniq düşendirişke teyxmu əhmiyet verişimizge doğru geliyordu. Bu türkümdeki Şincan'a yardan beriş hizmet etirdi işçiden 7 nöper davalaş mutaxassisi Cungi Tibabiti salametlikini əzliği keldiriş, adetki taşqi keserlikler, təsviri sürat qatarlıq şucay ciddi ihtiyaclıq kəsb yönülüşlerini qabladı. Ular doktorxanağı kəlgəndin keyin ambulatoriyada yetekləb ögütiş, yataq təkşürüşünü ögütiş, operasiya əməli məşğulatı, çigiş, qiyin kesellik misallarını muzakir qilish qatarlıq köp xil şekilde ilgar diagnoz koyuş, davalaş ideyasını asasi qatlamda kaldırdı. Suyduk acırtıp çıkırış taşkı kesellikleri bölümünde Şinjan'a yardan bir vatkan doktor Min Jin Yu, doktor hanının tunci suyduk neçisi yumuşak eynika arqılıq taş parçalaş texnikisini muvabakiyatlik yolu koyup, şu cayının mikro zahimlik taş parçalaş texnikisindeki boşluğunu toldurdu. Salametlikni əsligi kəltürüş bölümü ambulatoriyasına Şinjan'a yardan bir vatkan doktor Don Xiu Jin, İnçke diagnoz koyuş, davalaş layihesini paal yolga koyup, bahalaştın davalaşıkçı bulgan bütün ceryanda yetekləp ögitip, bölümdeki yaş doktorlarga kol mu kol yetekçilik kıldı. Köpçilik yana davalaşını yezlargı yetgözüş ve bintuan bilen yerlik yuğurlup halis kesel görüş pahaliyetini kanat yaydırıp, mulazimetini asasi katlamdaki yezi bazarlar ve mahalleler geçe uzarttı. Savin şehirlik Xalq Doktorxanasının muavin başlığı Tian Ye mundaqdır. Şinjan'a yardan bir vatkan doktorlar tüzüm ornatıp, kaydı turguzup, 10 yıl, 15 yıldın keyinki doktorxanımızdaki doktorlarının ösüp yetilişige ul saldı. Liaoning'dan Şinjan'a yardan berişke kelgen kadir, Savin şehirlik Xalq Doktorxanası Hazım Qilish Keserlikleri bölümünün muavin müdiri Huang Teng mundaqdır. Biz yettimizden kespi uxşımızı mı nişanımız birdek. Yani Liaoning'nin iktidarını Savin puhralarının sağlamlıq cahitki hakiki erişik tuyğusuğa aylandırıp, emeli işlep, enşen Savin ortak gülleniş markasını culalandırımız.
0: İstansımız muhbiri Juu Yuezin haber kılıdı. Şinjan tibbi daşöse karımıqdaki birinci doktorxananın ürümçi şehri Çınbey doktorxanı rayonu Şinjan tibbi daşöse karımıqdaki 9. doktorxana bugün resmi açıldı. Şinjan tibbi daşöse karımıqdaki birinci doktorxananın ürümçi şehri Çınbey doktorxanı rayonu Şinjan tibbi daşöse karımıqdaki 9. doktorxana ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler taraqiyat rayonu yeni şehir rayonu Beyçin 6. köçüsü 3666 nomırgı jaylaşkan. Kölümü 164 mo keledi. Doktorxan rayonunda ambulatoriya davalaş teknikisi keselxanı binası. Salametlikini əsligi keltürüş saklıqını saklaş merkezi, kan merkezi, pen tətqiqat tərbiyyələş merkezi, yuqumluq keselliklerini davalaş merkezi, Balıla Saklıqını Saklaş Merkezi Katarlıq 7 imaretle. Doktor hanının yürüyüşü, etraptaki ammanın davalanışıga kolaylık yaratıdı. Ağrıq Liu hanım mündak dedi. İlgiri şehir rayonundaki başka doktor hanlarına verip kesel körüstüş üçün bir saatin artık vakti ketetti. Hazır üyümüzden bu yerge kelişke köp bolganda 10 minutlu ketidu. Doktor hanıda hazır işki keserlikler bölümü, taşkı keserlikler bölümü, ayalla keserlikler bölümü, balılar keserlikler bölümü ambulatoriyesi, hem ciddi kutkuzuş bölümü tesis kılındı. Ağırıklarının mürekkep davalış tesis bolgan davalanış ihtiyacıga kolaylık yaratış üçün doktor hanı rayonunda yana amıvi katnaş məksus liniyası içilip, Çınbey Doktorxan rayonu bilen Şinjan tibbi daşöse karmakıdaki birinci doktorxanı arasında bivaslı berip keliş işqa aşırıldı. Şinjan tibbi daşöse karmakıdaki birinci doktorxanı Ürümçi şehri Çınbey Doktorxan rayonu Şinjan tibbi daşöse karmakıdaki 9. doktorxana Partiya Komitetinin şujisi Yan Mei mundaq dedi. Növette Şinjan tibbi daşöse'deki cemi 91 doktor, sestra, Teknik, cümülden başkurgu çıkardım, işki türkümde bu yerde hizmetlerini kanat yaydırdı. Biz Şinjan tibbi daşöse karımıqdaki birinci doktorxanının ölçümü boyunca başkurumuz. Bu yeni doktorxanının şehirdin şimalıdaki yeni davalış igizlikigi aylınışını, şundakla şehirdin şimali bölek rayonuğa teximi yakşı mulazimet kılışını ümit kılımız.
1: Endi Abdonom rayondaki 16 şehirnin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-33 Celsius gradusca. Altayda hava bulutluk bulup ıttırhal yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsius gradusca. Çöcekte hava bulutluk bulup ıttırhal yağmur yağıdı. Temperatura 16-33 Celsius gradusca. Gulcide hava bulutluk bulup ıttırhal yağmur yağıdı. Temperatura 19-34 Celsius gradusca. Bortalada hava bulutluq bulup ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 18-33 Celsiya gradusqça. Qarmayda hava bulutluq bulup ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 22-35 Celsiya gradusqça. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya gradusqça. Şeyhinizde hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-28 Celsiya gradusqça. Sancıda hava bulutluq bulup ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 21-34 Celsiya gradusqça. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 20-38 Celsiya gradusqça. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 28-43 Celsiya gradusqça. Korluda hava bulutluq. Temperatura 22-38 Celsiya gradusqça. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 21-35 Celsiya gradusqça. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradusqça. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradusqça. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-34 Celsiya gradusqça. Ürümçide hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 21-33 Celsiya gradusqça boladı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümanları Mihray Osman, Arzgül Xalıq, Van Suci, Muharriri Mədinə Mərdan, Qeyni Qadır, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Əsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınanlarqı rəhmət. Sılışıdın aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolalaysız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Minin Ailem programısı. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programmasına alışanlarını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdülkerim.
1: Mən riyasetçi Rosengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şincan'da tunçi neşbüt kerime soğurtisi yolu koyulup neşbüt kespi yana soğurti kapalıdige iyi kılındı digen temada toxtalımız.
0: Yükselivatkan Şincan sahibimizde aldınki 20 yılda Şincan'ın adetki amivi hamçot kerimi 153 milyar yenge yetip halık turmuşu çıkımı küçük bol deydigen temada toxtalımız.
1: Yarqın isim sahibimizde memleket boyunca tömür yol sistemisi musabıqısının bütün liniye boyunca yaş iş orni texniki mahiri Can Yun Xau bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılır Şötin abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu. Şincan'daki yenilikler. Gulca, Almata, Yolucu Toşuş Aviyas Yeliniyesi 2025 yılı 5. ayının 18. günü açılgandan bu yıl 8. ayının 25. günü geçe. Gulca Aviyas Yap Hortu'da Çigradın kırıp çıkalı 64 bin adam kıtımı yıkılışıp 60 bin adam kıtımlık çoğun ötkeline muhabbetlik bösüp ötüp. Yetip gelgen ve ayrılgan halkara yolucular nöbetçi ayrı planı 400 ayrı plan kıtımı yıkılışkan bulup. Bu Cungu, Kazakistan bir saatlik boşluk koridorda yolucular ekimin kızgılıkı sicil eşi portunun sırtkı içi bitiş iktidar derecesi üzüksüz östürüldü. Gulca Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya Tekşürüş Ponikti, Çigra Mudapya Tekşürüş Başkarmasının başlığı Deotkentiyen mundaq dedi. Bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışının sicil çoğun kuruluşup, puhtı emelilişçige egişip, Cungu Kazakistan içki devlet hadımlarının biriş gelişi koyukluşup, yolucular ekimi sicil açtı. Bu yıldın muyan Çigra halkıgan sayahat, soğudu alakısıge bolgan ihtiyaç sicil kozgutulup, porttın kirip çıkan yolucular ekimi yukarı seviyede ailen işini sakladı. Katlaş başlanan bir yıldın köprek vakti muyan, Gulca Aviasiya Porti, Aviasiya Linesi içiliştin nöbetçi ayrıplarla ziçlişiş, yolucular ekimi mukum eşişkçi bolgan, yakşı terakkat vaziyetini işge aşırıp, ilinin sırtkı içi bitişige küç koşup, Cungu bilen Kazakistan'ın iktisat soğuda, Mariniyet Katarlık cahitlerdeki almaştırışının çoğunkur terakkatını ilgiri sürüşge türtke boldi. Deotentiyen tonuşturup bundak dedi. Çigradın kırıp çıkan yolucular ekimi aldı da, Gulca Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya Tekşürüş Ponkiti mevkani Yilu Veynin Mulazmet Markısı'nı koyup, dikkatini yolucuların tamujinin ötüştü aldıra vatkan, kıynılı vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlağı dair meselelerini merkezleştirip, köp kıl tedbirini tən kolunup, tamujinin ötküzüş süpüti ünümünü östürdü. Nöbetçi ayrıplanın hareket halatıge ilmi hüküm kılıp, nöbetçi ayrıplanğa aldın hüküm kılış mekanizmi oruntup, yolucular ekiminin özgürüşüge asasen vazifi icra kılıdgan sakçı küçünü hareket halatıda tanşap taksimlep, tekşürüş yollarının içiliş takılışını canlıq tanşap, nöbetçi ayrıplan yetip gelse, sakçı küçü yetip geliş, yol içilişini işge aşurup, yolucuların tekşürüşünü kütüş vaxtını en zor derecede kıskarttı. Bayram demeliş külleri, sayahatının avat pesli katarlık yolucular ekimi yukarı pelli mezgillerge karıta, vazifi icra kılış layihasını aldın tüzüp, vazifi icra kılış küşlerini köpeytip, evetip, halkı kolaylık mulazmet yollarını tesis kılıp, yaşanğalla, balala, herkete kolaysız yolucularını tamoncunun aldın ötküzüş mulazimeti bilen temel.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçla terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla Türk sıraq qilishdan saqlaning.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tözümletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetlerle Şugulunuşki İradı Bağlıqan Bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting Abonuçlar Terminali. Slushiting Toruğa Dikkat Kılın. Biz təsiz kılgan Cemi 29 iş oranıdaki

0: Yerlik işki hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü gece devamlaşıdı. Katnişinizi ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda qançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat gedirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda mamlakat bo'yicha temir yo'l sistemasi musobaqasining butun temir yo'l sepidagi yosh ish o'rni texnik mayri Jang Yunho bilan tanishimiz. Yaqinda Jungu temir yo'li Urumchi idorasi guruhi chaklik shirkatining Korla tok bilan ta'minlash bo'ligidagi akkumulyatorga tok qachlash zarat qo'yib berishni sinab qilish naq maydonida turli sim ulash hunar san'ati mashg'ulot tartibi birdek o'lcham bo'yicha qattiq ijro qilindi. Hamma odam sinab o'ngishli oxirlashdi deb o'ylaganda kutilmagan ahvol tuyuqsiz yuz berdi.
1: Naq maydondagi mashg'ulot xodimlari jiddiy holda Asasi kontrol öyünü yoritish ve bütün yürüyüş, özgürüşçan, turaklık tok kayıtma yoludaki tok bilen təminləş üskünlərinin hemmizde tok doktu diye dəb var qıradı.
0: Jang Yunho üskünlərini tez sürəti təkşürüb təmkin ve kəskin tələb buzda. Sınaqını dərhal tok tutup, iki yoldaki tok mənbəsinin halitini tezdin təkşürüb nəx meydanda bir

0: Terlik müdafiyesini yaxşı işləb, zapas tok mənbəsiga almaşdırınla, dedi. Bir tərəf qılıb bolğandan Jang Yunhao dərhal nəx meydanı dərs xana dəb qarab, nəx meydandakı xadimlarını analiz qılışqı təşkilləb səmimilik bilən, tərtibnin bəlgiləməgə uyğun bolışı nuxsansız bolış digərlik əməz. Akkumulyator sınıqıda yoşurun xəv-xətər köp. Her kandak bir inçki yoçuk, üskünlerinin bir hatarlıkıya bir vasıta tehdit salıdu, dep eskertti.
1: Bu yıl 26 yaşı kırgen Jang Yunhao, kurla tok bilen teminleş uçastikisi transformator seyhinin yardımcı injinri. O, 2021 yılı okuş bütküzgenden kiyin yük taklarını yüdüp, Janubi Şinjan'daki çöllükke berip, hutti mam kapkı okşaş korla tok bilen tämirleş uçastikisi da yıldız tarttı. Köp yıllardın boyan Janubi Şinjan'daki çöl cazirege sozulgan, mın çakırımgı sozulgan tömür yolleyini yazsi, onun arzusini emelge aşırdıgan sahnige aylandı. O, transformatorini tekşürüp remont kalış. Kesip ahledin bütün tömür yoldaki yaş, iş urna texniki mahirine aylanıp, emeli işleş ve önüre arkalık yeni bir evlat tömür yol hadımlarının köreş sahipsini büttü.
0: Janubi Şinjan tömür yolunu elektrileştirişinin uçkandak terakki kılışığı ağışıp, söreş, tok bismini özgertiş, elektrobozunun bir hatar yürüyüşüge hakiki kapalatı kılırgan açıkçılık üskünüge aylandı. İktidarını çenik duruş, yuğurumu terakki kılış üçün Jang Yunhao teşebbüskarlıktan iş ornunu almaştırıp, transformatoru üskünlerini tekşürüp remont kılış işçisi buluşunu iltimas kıldı. Şunun bilen o bütünlüğe yeni sahaya kadem koydu. Herkini o tırnak çoğunluğundaki neçi mınlıgan sim ulaş terminali ve mürekkep gireleşme elektrilik kontorgu duç geliydi. Mitçide ulanğan sim uçları közünü icir micir kilivetidi. Eğer meşgulat selle muvafık bulmasa, uç şekli özgürüp, acırap getip, asalla kıskı tutuşuş kaşılısı payda kılıp, özgürüşçen turaklık toks testimisinin bir hatarlıkıya xayıp yetkizişi mümkün.
1: Jang Yunhao nəx meydanın tez üsüp getilidiğen kabiliyetini tavlaydıgan cay dedi. Kesipni tez töcüp bilip işleş üçün Jang Yunhao torpan korla liniyasını merkezlik tekşürüp remont kılış nəx meydan meşgulat burasını çın tuttu. İşini kural saymalarını koldun kolgu ötküzüdüğen şagırt kubul kılıçtın başlap, çerti yoşka seliştirip sım ulaş usulü, parametrelerini sınak kılıç, yürüyüş prinsipini qetirkınıp tətkik kaldı. Jang Yunhao, turpan korla liniyasını merkezlik tekşürüp remont kılıç, nəx meydan meşgulat pürüstüne çın tuttu. İşini kural saymalarını koldun kolgu ötküzüdüğen şagırt buluştan başlap, çerti yoşka seliştirip sım ulaş usulü, parametrelerini sınak kılış, yürüyüş prinsipini qeytirkınıp tətkik kaldı. Kündüzü peşkadem ustazga əgişip, əməli meşgulat kılsa, kəştə üstelge inişip, qayıtış yolu çerti yoşkini rətləb, təqlidi meşgulat tərtibini işledi.
0: Vaktinin ötüşüge ageşip Jang Yunhao kesipteki kem tüklüklerini tez sürede tolukla üskünelerini bir kıtım sınak kılış, işkilemçi sim ulaş meşgulati katarlı kıyıllık derisi yukarı meşgulatlarını müstakil tamamlap, transformator işçisinin tekniki tayansıgı ailen işini işkaşırdı. Belgilik hizmet tecrübesi toplagan linkin 2024 yılı Jang Yunhao tuncu kıtım Şinjan Tömüryol maharet musabıksı meydanına girdi. Lekin tecrübesi kemçil, bilim zapsi çektik bolğaçka o mukafatkı erişelmedi. Ama bu kıtımki meglubiyet Jang Yunhao'nı çekindirmedi. Eksçe onun yenilginigi tenber meydan çıdam çallıkını urgutup, onun teknikini çoğunkır yetildiriş iradesini çıngıttı. Top doğru bir yıl içinde o bütün zihni bilen yoçuklarını tekşürüp, kemtüklüklerini toluklap, maharetini küçeytip, nəx meydanda meşgulat kılıç ceryanı da tecrübe toplap, 2025 yılı yeni bir kıtım cengi atılınıp, Şinjan Tömüryol maharet musabıqısı da universal işkençilikini kolu geldirdi.
1: Şunundan kiyin Jang Yunhao, yana memleketlik tömür yol sistemisidiki musabıqaga qatnışıp, en ahırda bütün tömür yol sistemisidiki yaş iş orni texniki mahiri bulup bahalandı.
0: Jang Yunhao şarap kuçup qaytıp kelgendinkin kılçı mağrurlanmastın tezdin kəsipke. Birinci sebke qaytıp,

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlı uçula, emdi Atınım rayındaki 16 şehrinin hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 33 Celsiya gradus kuşa 5-6 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava bulut bulup keyin otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 29 Celsiya gradus kuşa. Çöçekte hava bulut bulup keyin otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 33 Celsiya gradus kuşa. Gulcada hava bulut bulup keyin otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 34 Celsiya gradus kuşa. Bortlada hava bulutluk bulup, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 33 Celsiya gradus kuşa. Karamay'da hava bulutluk bulup, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 35 Celsiya gradus kuşa. Kütünde hava bulutluk, temperatura 19'den 35 Celsiya gradus kuşa. Şihenzide ötkinci yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20'den 34 Celsiya gradus kuşa. Sanji'da hava bulutluk bulup, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 34 Celsiya gradus kuşa. Komul'da hava bulutluk, temperatura 20'den 38 Celsiya gradus kuşa. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 28'den 43 Celsiya gradus kuşa. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 22'den 38 Celsiya gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsiya gradus kuşa. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 20'den 35 Celsiya gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsiya gradus kuşa. Xoten'de hava bulutluk, temperatura 19'den 34 Celsiya gradus kuşa. Ürümçi'de hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 33 Celsiya gradus kuşa boludu, 5-6 bal şamal çıkıdı.
0: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlatma əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdır. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

radyoğan okuçular. Başküzdün kinki ürümçede yezgilik mesfatları bazırından sol mesfatları rayonunda Cenubi Amerika ak pravraki nek meydanda söz verilip, cınlap haltı kaçılınıp, metisatın kiyla şehir ahalarının tamak üstündeki mezzelik yemeklik aylandı. Bugün künde dünyadaki deniz okuyandı en jirak bu şehirde deniz rakı bakmacılıkını külemleştiriş işe aşırıldı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizi köpçülükke ürümçe yukarı yeni teknikli kesper terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, Liu Shihu kentlerge rak pekiş bazı toğuşu sözler birimiz.

0: Yaqında Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni, Liushixu yezisi, Liushixu kentiga joylashgan Shinjang Chenshan yezi egilik pan texnik cheklik shirkatiga kirganda baqmichilik sexidagi suvning oylanib oqayotganligini ko'rgani bo'ladi.
1: Janubiy Amerika oq pravrok aslida Amerika qit'asining Tinch okean qirg'og'idagi Istiqbol bog dengiz rayonidan chiqdigan bo'lib, ularning Shinjangda makonlashishida tayan g'ini bu korxona o'z oldiga tadqiq qilib ochgan mikroorganizmni to'shuvchi vosita material ichiga turoqlashtirib, kunni o it yoki doncha hosil qilib biologik suv saqlashtirish texnikasidan iborat. Shinjang Chenshan yezi egilik pan texnik cheklik shirkatining texnik bosh injeneri Tu Yu tunishtirib mundaq dedi. Bu bir yurish sistemida suv supti sijil tanishilib, kontrol qilinib, suv muhiti tamponlashtirilib, baqmichilikqa ishlatilgan suv takror ishlatiladi. Rak qumchiqqa yetishtirishdan bozorga selishgacha bo'lgan butun jarayonda antibiotik dorilar, dehqonchilik dorilari ishlatilmaydi.
0: Texnikaning siri ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan mikroorganizm donchilari ichiga yo'shirilgan bo'lib, bu bir yurish sistema xuddi mikro suzgichga o'xshash paravraki chiqirindilarni tashabbuskorlik bilan sumirib, suv muhitida o'z-o'zini saqlashtirib, sog'lom ekologiyalik o'z-aro aylanishni shakllantirdi. Bu bir yurish sistema yana intayin sotijaydigan bo'lib, baqmichilikqa ishlatiladigan suv qo'yib berilmay, takror foydalanadi. Kundalik keraksiz suv miqdori oran 0.3% bo'lib, xurishi asosligi oz miqdordagi tabiiy parilnishdan keladi.
1: Texmo abchil yeri suni barpo qilingan dengizdan iborat. Sexdin tangshab taqsimlangan baqmichilikqa ishlatiladigan suv pravraqqa tunishlik bo'lgan dengiz okean muhitiga taqlid qilingan bo'lib, ularga o'zlarini hel ham Istiqbol bog dengiz tavasida yashayotgandek his qildirdi. Texnik xodimlari suv sifatini qaralik tekshirib o'lchab, qandoq element kam bo'lsa, shuni to'liqlab, rak uchun temperaturasi sifati turaqlik bo'lgan o'sish muhiti yaratib berdi.
0: Suvning yaxshilanishi rakning sifatida bevosita namoyon bo'ladi. To'yi bir jup pravrakni sözü bilip körüstüp durup mındak dedi. Fütün teni pakız, rak yipçileri sözük, göşi çın, elastikalıqı ege bulup, yakın akalsanız sus deyiniz məksulatlarının pırıqını pırıqılı buludu.
1: 45 kub metrelik bir bakmıçılık kölçkige 31 min rak kumçıq silindigan bulup, 95%'nin yukarı ay buluş nisbeti bilen öz bitlişi sür eti. Öz bitlişi sür eti ən-ənvi bakmıçılıktan 30% etrafıda tez bulup. Statistikaga asoslanganda an-anvi üstü uçuk sırtkı kölçekte bir yılda pekat bir kıtım rak bekılgan bulup, bir mus su yüzdün yılgı işlep çıkırılgan rak muhtari 0.5 tonluğum yetmeydiken. Şinjang Chenshan yezi egil pan teknik çek şirketinin 720 kubmetrelik bir su seyhida bir kıtımlık bakmışlıktan 8 tonu yetilgen rak yığvalgıl buludiken. Bir qitimlik birlik suvning ishlab chiqarish iqtidori an-anvi sirtqi ko'lchaklarnikidan 20 hissadan ortiq bo'lib, butun yillik uda ko'p qitim ishlab chiqarish qo'shilganda yillik mahsulot miqdori an-anvi baqmichilikning 100 hissasiga to'g'ri keladi ekan.
0: Baqmichilik sexida bobaqlardek asrashdan bahriman bo'ladigan pravrakning o'xshash bo'lmagan o'sib yetilish bosqichiga asosan oqsil miqdori ilmiy tanishiladigan bo'lib, kichik vaqtida bir kunda 8 vaqt bo'lsa, normal ahvolda bir kunda 5 vaqt yem berilib, yem berish miqdori 0.1 grammgacha dal joyida bo'ladi ekan. Suv temperaturasi, erigan oksigen miqdori, pH qimmati qatorliq ko'rsatkichlar har vaqt o'lchab tanishiladi ekan. To'yi mundaq dedi. Muhitni tamamen kontrol qilgili bo'ladi. Rakning ta'mmatlari texmo to'liq jug'langachqa texmo yangi tatliq bo'ladi.
1: 2025 yili 9 oyida korxona mikroorganizmni to'shuvchi vosita material ishiga turoqlashtirib, kollu o it yoki doncha hosil qilib biologik suv saqlashtirish texnikasini yadro qilgan RAS zavodlashgan aylanma suv baqmichilik sistemasini amaliy qo'llanish turini amaliylashtirdi. Bugün günde birinci karardaki 4 sıx, 64 bakımcılık kölçkinin hemisi tuluk yürüyüşüp günü otur hesap bilen 200 kilogram rak, yokur pelle mezgilde 350 kilogram rak işlep çıkırınıp, Şucay'daki Soğudu Sarayı, Talla Bazarları ve Yezgilik Mesfatlarını, Topsetiş Bazarlarını bir vasıt temelidi. Cenubi Şimali Şincan'ın hemisinden zakas geldi.
0: Toyu mundak dedi. Tonca Türküm'deki rak bazarga selingandan keyin bazarning inkasi mölçerdikidan xeylili eşip, setilish yollari nahayti muqim boldi. Köplegen istemalchilar taminin dengiz boyidiki tirik rakningidan kelishmaydiganligini inkas qildi.
1: Urumchi yuqori yig'in texnikal kasblar taraqqiyot rayoni, yig'in shahar rayoni, yez egiliki yez idorasi dehqonchilik, chorvachilik, suv mahsulotlari texnikasini umumlashtirish markazining beliqchilik mas'uli New Jervey mundaq dedi. İlgiri Ürümçi bazarda yeni trik pravrakın köpincisini sırtın yötkep toşk tayınılgan bulup, uzun yolluk toşta yenilik derisi kapılatıklı ştes bulgaçka yemeklik bir xatarlık xayıp xatır mevcut dedi. Nöbette işlep çıkırış kıdarımız çeklik, bazardaki yuçuk yanılığa ait çoğun.
0: Erkin rak elbette pekat bir xilla rak emez. Türce hatta Canubi Amerika ak Pravraki ammının kündelik istimalini kandırsa, otur derecelik mahsulatlardan Cenubi Afrika dağlık pravraki, yani Cingangraki, Japonya pravraki, yani Cujie raki, yukarı derecelik bazarını gözleydi.
1: Şincan, Çinşen, Yezi İgilik Pen Tekniki Çektik Şirketin işlep çıkırışkı mesul muhabın zavut başlıkı, Can Şing'nin tunuşturuşça, Cenubi Amerika ak pravraki yıl boyu işlep çıkırılsa, 8-9 ayda Cujie raki, 10 ayda Jingang raki bazarı selindiken, her kıl türdeki rakilar yukur pelli mezgili bilen takaş durmayı bazarı selinip, işlep çıkırış kıdarını teğimi yakış temponlaştırılı bulundiken.
0: Tılgı ilişki arzaydığını, Cujie raki bulup bu nesilini yetiştiriş kıyın. Tug'ilishi dilla qumg'ushung'ushni yaxshi ko'rdi. Qasroq tashlash mazgilida bir-birini yavitish masalasi gavdalik. Buningdan ilgari bu sohada ko'pincha dengiz bo'yidagi usti ochiq ko'lchak, parniklarda qum yeytib beqishqi tayinlatdi. Karxana pan tadqiqot kollektivi boqmichilik hunar san'ati, suni mikroekologiyalik tangshash tizginlash va yem berish boshqurish loyihasini alalashtirib Qum yeyitmayla inkasını pəsaytib, pojuluş nisbitini tövəllətdi. Növətdə bu şirkətnin Cujie rakini mükəmməl beqiş dəvriyiliki tamamlandı. Tunca Türkümdiki yetilgən rak pat arada bazarğı silinadı.
1: Bakmıçılıqnın ayaq suyunu süzüş, tindiruş, arqılıq çökmüm adılar rak oğutu aylandırıldı. Rak oğutu işletilgən organik öktat, Qatarlıqlarının yupurmaqları qilin kalsiy miqdarı mol boldi. Savmi, üzüm, kiçik şoxlu qatarlıq yezgilik məhsulatları yeni rak bilen belli şucaylıki bazarga kirgüzülüb, bir kölçek suda həm rak biqilib, həm etis oğutlanıb, aylanma paylanış şəkilləndirildi.
0: Yuqori yeni texnikilik kəsibləri tərəqqiyat rayoni, yeni şəhər rayoni, ürümçidiki asaslıq köktat bilen təminləş bazılarının biri bulub, bugünkü gündə köktatlıqqa Rak ambra qoşulub, yezi iyilik kəsb qurulması əlalaşdırıldı. Şundaqla kənd ahalılarının kirimini aşırışqa törtkü boldi. Şincan, Çinşen yezi iyilik pentexnik çəklik şirkti, muqim işçi işiltiş bilən pəsil xarakterlik vaqtlıq işçi işiltişini birləşdirib, şu cəydiki kənd ahalılarını şirkətnin xizmətçi xadımlarına aylandırdı. Qispəsildiki dehqançılıqnın boş vaqtlarda şu caydiki kent ahalıları rak tutup ayırışqa qatnışıq təklif qılınıp, sani, pəsil xarakterlik vaqtlıq işçilarının 50%-dən köbrəkini iyigilədi. Karxana yenə kent ahalıları özü işləb çıxarğan aşlıq, yağ, kala, qoy güşi, köktatlarını təqsimləb yetküzüş noxtısı bulub, bir qısım kent ahalıları yana yeni rakni partis etib, kerimini aşırdı.
1: Canşin tunuşturup mundaq dedi. Şirketin bu bir yürüyüş texnikisi umumlaştırış kimitiki ege, öyüşü aylanma su, bakmıncılıq rayon, su mənbəsi, kilimat çəklimisi uçurmaydı. Su ticab muhit asıraydı. Əslərlər ölçəmləşdirilgən. Əndiyizə pişip etilgən dinkin şirket zakazlıq yezi iyilikini yol qoyuşunu planladı. Dehqonlar bekor turgan uy ishchi bo'shliqidan foydalanib boqmachilik qiladi. Shirkat bir tutash rok qumchiq bilan ta'minlaydi. Texnik yetkazilib bozorga kapolatlik qilib yig'ib oladi. Keyingi mazgilda shirkat yana suv mahsulotlarini inchikib pishiqlash sexi qurib, kasb zanjirini uzartishni planlaydi.
0: Chang Xing mundaq dedi. Mayli janubiy yoki shimoliy Xinjiangda bo'lsin, faqat asosiy zavod uyi sharoiti hozirlansa makonlashtirg'ili bo'ladi. Navbatda avrishga Qozog'istonga avatilib, kichik tipdagi oilaviy boqmachilik bo'ligi ustida izlandiq. Korxonaning yirik planiga asosan yillik mahsulot miqdorini 500 tonnadan oshirib, Urumchi bozorini yangi tirik dengiz raki bilan cheklimsiz ta'minlashni ishqa oshirish imkoniyatiga ega qilamiz.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıcılar, Gülün Vatkanı yezi kentlerine nezer sahibimizin dağılmaştırımız. 8. ayının 30'larından bu yan 1012-221 tüvendeki dihkan Sırcı Çin'in oylesi aldıraçlıkı tuvalı. Hizmet kadınlar ak kişmiş, bol yüzüğü, hemeyrin, üzümü katarlı, uçkın üzümünü köngül koyup, tallap, putap, ayırıp, kaçılap, kök, kızıl, sözündün ibaret, uçkın renkli üzümünü yeşkilerine kaçılap atattı. Şunun bilen bilen Şincan Şunfun tez yetküzüş çekki şirketi Turpan Şerlik Şöbi şirketinin tez yetküzüş kadimi otmobilge kaçılıp yütkeşli mas kademde tamamlap yeni meyvelerini soğuk saklaş ıskılatıgı yetküzüp soğuk saklaş zencir arkalık bütün memleketki yetküzüş aldı turatdi.
2: Sizce için ayacılanğın halda mondak dedi. İlgiri sırtka üzüm evetiş tertibi mürekkep. Horaş iğir. Setiş yolu mu tar edi? Hazır Şunfın şirkete işik aldığımızga çekilip yığıvalıdı. Yığıvalgandan keyin derhal orap kaçılıp, soğuk saklaş zenciri arkalık bevasta evetimiz. Bunundan köp hatırcan bulduk. Terikçilik şençimiz teğimi açtı. Bugünkü künde onun özümü devlet içindeki başka ülkelerge muvaffakiyetlik setilip, setiş yolları sicil kengaydı.
1: Her yılı 7. aydın 8. ayı geçip olgan vakit Turpan üzümünün merkezlik bazarı silinmiş mezgeli. Üzüm postin nebis, şirinlik, yeni pit saklaş, devrelik, kıska saklaş, tuşku çıdamsız bulup, tarkak ticaretçilerinin ilgiri mal mandırış miktarı az bulgallıktın, adetki eşi obrotunu tallaşkı mecbur bulattı. Horaş yukarı, evet, yetküzüş kıyın, sırkı seç çekilmek uçuraydı. Bu ağırlık noktu karta Şunfın şirketi dihkallarına yardım veriş mülazimetten dairesini östürüp, ilgiliki köp miktarlık soğudgarlar gülü mülazimet kılış endisini bozup taşlap, adetteki bağvallarına meksus yetküzüş yolunu umumiyüzlük açtı.
2: Bu qedimki mülazimetten en çoğun dairesini östürüş, soğuk zencirlik mal mandırış miktarı bu soğuzsini üzül kesil əmeldin kaldırıştın ibaret. Mal mandırış miktarı qonçilik bolışıdan qat'i nazar tarqaq ticaretçiler işik aldığıcı berip yığı biliş, bütün musafirlik soğuk zencirlik bevasta yetküzüş, aldın yetküzüşten ibaret bir punkt şekildeki mulazimetten bahrimen bolalaydı. Tez yetküzüş doğru noktalarına qatraşının haciti yok. Bunundan başka Şunfın şirketi yana bütün memleketteki setiveliş sorgarları bilen teşebbüskarlık bilen udullaştırıp setiş yolu ravan bulmağan terikçi ailelerini toluk kapaletlendirip setişini kengaytip, koş yönülüşte küçep yollarını kengaytip, osulunun horşini en zor çekte azaytti.
1: Şunfın şirketinin mesulü Jau Çinjou mundaq bildirdi. Kent tarihçi uşak ailelerine delcaydı mülazimet kılış için şirketimiz meksus yezgilik mesulatları arkalık dehkalarına yardım veriş yeşil yolu geçip, her kaysi yez bazarlarında yığış noktalarını köpeytip tesis kıldı. El asupet yetküzüp veriş mülazimetini dehkalarının işe aldığı için bir vasıta yetküzüp, çoğun ailelerinin üzümlerini türkümler tarkıtış, tarkak ailelerininkini az miktarda yetküzüş bilen tuluk kaplaşını şaşırdı. Dehkallar üzü olgan üzümlerin derhal ambargı kürgüzüp soğuk saklap, meksus soğuk zencirlik yengpit saklaş oralması ve aldın yetküzüş mekanizmini maslaştırıp, toş vaktini bütün küş bilen kıskartıp, yeni meyvelerinin korusunu katkı kontrol kılıp, Turpan üzümünün yengpit

Yakında Şincan'ın işlep çıkırış kuruluş beyin tüveni Apet'in mudap yerleniş, Apet'in zihnini azaytış, Apet'in kutkuzuş komitetinin talep bu içe devlet kelkündün mudap yerleniş baş işhanesi. Ciddi işlerle takabül turuşun baş kuruluş ministerliği devlet açlık ve zapas saklaş idaresi ben birlikte 110 kurgakçılıkla takabül turuş su pompisi, 60 generator, 10 koduk keziş maşınız katarlık, merkezinin korkakçılıkla takabül turuş maddi eşyalarını yötkep, Şincan işlep çıkırış kuruluş bin tüvenliğinin korkakçılıkla takabül turuş, Apet'in zihnini azaytış hizmetini yakışı işlişine kolladık.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem